yayları yıla ekledim. Yırtık resmini kokladım. Gelirsin diye çok bekledim. Kimin var ki senden başka? Kimin var ki?

garibin ışığı yanmaz. Beş yavru açtı uyumaz. Garibin dermanı dönmez kardeş. Yavrular ekmek diye ağlar. Anayım kardeş, elimden bir şey gelmez ki. Yavrum ekmek diye ağlar.

Dilerim sultanlar çıksın bahtına, layık olmadığı gönül tahtına. Kurulsa ne yazar, kurulmasa ne? Ben keder üretir, dert yaratırım, aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne? Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne?

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş, mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B, Efeler, Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. Yıl Mezunlar Buluşması'na davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: IFM Reklam.

0: Joy FM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş, mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B, Efeler, Aydın.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
2: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
4: Acı bir veda ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
1: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler Aydın. Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.

0: Kolay FM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş, mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B, Efeler, Aydın.
2: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
3: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
2: Tek yerden mi? Nasıl yani?
3: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
2: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
3: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
2: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
4: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres Yağcılarıçi, Efeler, Aydın.
5: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
6: Günal Dinçer Çin'e Boş Mağazası'na özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın.

0: Savaş Caddesi No 80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 61 21.
1: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
1: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. WaterBest 0533 148 69 09. WaterBest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
0: IFM Reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güveni ve kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler Aydın.
2: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
3: Dinçer Çin'e Boş Mağazası'na özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın.

0: Caddesi Mehmet Yavaş Caddesi No 80, Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
2: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
3: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
2: Tek yerden mi? Nasıl yani?
3: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
2: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
3: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
2: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
4: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
5: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
6: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
5: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
6: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
5: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
7: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
8: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
1: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest. 0533 148 6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Galeria Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkkale Karşısı, Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: IFM Reklam.

Seni özleye özleye.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güveni ve kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler Aydın.
2: Dinçer Çin'e Boş Mağazası'na özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın.

0: Mehmet Yavaş Caddesi, Nur 80, Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent, Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi gurme enginarla taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme enginar, Gölhisar mahallesindeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
2: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
4: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu, Durumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
5: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
6: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
5: Tek yerden mi? Nasıl yani?
6: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
5: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
6: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
5: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
7: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
8: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
1: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. Yıl Mezunlar Buluşması'na davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
7: Domino's severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. WaterBest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. WaterBest 0533 148 6909 WaterBest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
0: IFM Reklam.

Sevgili dinleyenler, saatlerimiz 12'yi gösterirken bir kez daha beraberiz. Hoş geldiniz. Bugün sizlere birbirinden güzel şarkılar dinletirken keyifli sohbetimize devam ediyor olacağız. Ve yayınımıza bir istek şarkıyla giriş yapıyoruz. Özlem Hanım'dan Bora Öztoprak, Seni Seviyorum geliyor.

Ve bugün havalar tekrar ısınmışken ve güneşimiz tekrar gökyüzünü aydınlatırken ne diyoruz? Güneşimizin ısıttığı aydınımızın kalbini radyomuza ısıtmaya devam ediyoruz.

Ve geri sayım başlamış durumda. Yatacağız, kalkacağız ve tatil. Gerçi bizim için değişen bir şey yok. Biz burada çalışmaya devam ediyoruz.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş, mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B, Efeler, Aydın.
2: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
3: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
2: Tek yerden mi? Nasıl yani?
3: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
2: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
3: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
2: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
4: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres Yağcılar İçi, Efeler, Aydın.
5: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
6: Dinçer Çin'e Boş Mağazası'na özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın. Buzdolabı

0: Mehmet Yavaş Caddesi No 80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
2: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
4: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
5: IFM Reklam.
6: IFM. Yani o en son yapmadım.
7: Beni ilgilendirmez kardeşim, ben paramı istiyorum.
8: Ve reklamların ardından tekrar beraberiz. Şimdi de Pamela ile devam ediyoruz. İstanbul.
6: Çıktım ya da bir şey... Ya böyle mi olduk şimdi?
7: Evet, böyle oldu.
6: Hani sen olacaktın.
7: En kötü günüm çünkü.
6: İyi de ben şimdi ne yapacağım?
9: Bir ortak geçmişimiz var.

Pamela'nın bu şarkısını gerçekten çok uzun zamandır dinlememiştim ve bana iyi geldi. Umarım size de öyle gelmiştir. Şimdi Kenan Doğulu'dan Doktor var.

O zaman Kenan Doğulu'dan doktor bizim ilaçlarımıza gelsin. Yani bize ilaç olan insanlara. Hafta yorgunluğu beni de vurmuş, cümle kuramıyorum. Neyse ki hızlı hafta sonuna yaklaşırken keyfim yerinde. Tarkan'dan Şımarık'la daha da yerine gelecek.

Şimdi çok kısa araya girip bizim iletişim bilgilerimizi hatırlatmakta fayda var. Tüm istekleriniz, sorularınız ve cevaplarınız için WhatsApp'tan bize ulaşabilirsiniz. Numaramız 532-686-7837. 532-686-7837. Instagram'dan bize ulaşmak içinse IFM Denge 100.5.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güveni ve kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
1: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. Yıl Mezunlar Buluşması'na davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı, Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: IFM Reklam.

sevgili dinleyenlerimiz. Siz de Özlem Hanım gibi istekte bulunmak isterseniz bize WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. 532 686 70 yazma aşkım belki haddim.

Ve sıradaki şarkımız Mustafa Bey'den geliyor. Bana ve iş arkadaşlarıma gelsin demiş. Bengü ve Mustafa Ceceli'den Kervan sizler için geliyor.

Ve araya Mustafa Sandal girmeden önce bir dinleyenimizin attığı mesajı okumak istiyorum. Demiş ki ben limonlu içiyorum. Bu şekilde biraz ekşi olmaz mı ya? Bilemedim. Ben şekersiz içiyorum ama limon da atmıyorum çayımın içine.

Bir dinleyenimiz demiş ki öyle çok acı olmuyor mu, nasıl içiyorsunuz? Yani şimdi onun sırrı var. İlk önce böyle parmağımı hafifçe sokuyorum içine. Ve tatlı ihtiyacı karşılanmış oluyor çayın. Gayet de tatlı oluyor. Ve limonla içen herkes aynı şeyi yazmış. Limon ekşitmiyor. Aksine o acılığını alıyor demiş. Denemek lazım. Karşıma geçip kıs kıs gülenler var ya. Hele şu havalar çok dengesiz ve hasta ediciyken bir deneyeyim de hasta olmadan kendime geleyim.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
3: Günaydın Çerçin'e Boş Mağazası'na özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın.

0: Mersin Mehmet Yavaş Caddesi No 80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
2: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
4: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
5: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
4: Tek yerden mi? Nasıl yani?
5: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
4: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
5: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
4: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
6: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
7: Domino severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy Iconix pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino'sa gel al.
8: IFM Reklam.

Ve bir dinleyenimiz ailem baskı yaptığı için seçmek istemediğim bölümü bıraktım. Herkes pişman olursun dedi. Ben hiç pişman olmadım. Tam tersi. İlk kez kendimi nefes alabiliyor gibi hissettim. Ve bu şarkı da bana benim hikayemi hatırlattı diyor. Yani bazen durmayıp yürümek lazım herhalde.

bir dinleyenimize demiş ki, flörtüme ısırırım seni diyorum. Kızsa bana aşıların tam mı diyor. Ne yapayım, yardım et demiş. Şimdi ben kıza hak veriyorum. Ayaküstü hastalık bulmasından iyidir.

Bir dinleyenimize şöyle yazmış. Benim halam 1.50 falan, eşi 1.90. Çok iyi anlaşıyorlar. Halam çok konuşuyor, adam duymuyor. Sanırım uzun erkek ve kısa kız ilişkisinin nedeni bu. Son günlerde sosyal medyada özellikle kadınlar uzun boya, boya inanılmaz takıntılı durumdalar. Siz de gördünüz mü böyle şeyler? Ya da sizin zamanınızda öyle miydi?

Ve yayınımızın sonuna doğru yaklaşırken şimdi hepsinden yalan var. O yüzden ne diyoruz? Hepsi yalan. İnanmayın insanlara. Komik olmadığını biliyorum. Lütfen komik değil diye yazmayın.

0: Hani bensiz bir hiçtin, bir hiçtin, bir hiçtin.
1: IFM Reklam.
2: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güveni ve kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
3: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
4: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
5: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde, No 42 Efeler, Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
2: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. Yıl Mezunlar Buluşması'na davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
6: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkkale karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
7: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. WaterBest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. WaterBest 0533 148 6909 WaterBest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
1: IFM Reklam.

Ve efsane şarkılarla devam ediyoruz. Şimdi de sırada Barış Manço'dan Dönence geliyor. Nostaljinin dibine vuracağız bu yayında.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler Aydın.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza, Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
2: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
4: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
5: Günaydın Çin'e borç mağazasına özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın.

0: Caddesi Mehmet Yavaş Caddesi No 80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 61 21.
1: Acı bir veda ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmektedir.

0: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
4: Ay FM reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
1: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. Yıl Mezunlar Buluşması'na davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler Aydın.
2: Dinçer Çin'e boş mağazasına özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın. Buzdolabı, çamaşır makinesi.

0: Beşiktaş Caddesi No 80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 61 21.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
2: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
4: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent, Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
5: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
6: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
5: Tek yerden mi? Nasıl yani?
6: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
5: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
6: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
5: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
7: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler, Aydın.
8: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş, mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B, Efeler, Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
1: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. Yıl Mezunlar Buluşması'na davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374. Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest. 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.

0: Domino's'a gel al.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
2: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
4: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
5: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
4: Tek yerden mi? Nasıl yani?
5: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
4: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
5: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
4: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
6: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres Yağcılar İçi. Efeler, Aydın.
7: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
8: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
9: Günal Dinçer Çin'e Borç Mağazası'na özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın. Buzdolabı

0: Mehmet Yavaş Caddesi No. 80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: Ay FM reklam.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güveni ve kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
1: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. Yıl Mezunlar Buluşması'na davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya. Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. WaterBest 0533 148 6909. WaterBest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
0: IFM Reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
3: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya, hepsi nasıl yetişecek?
4: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
3: Tek yerden mi? Nasıl yani?
4: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
3: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
4: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
3: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
5: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler, Aydın.
6: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Durumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
7: Günaydın Çer, Çin'e boş mağazasına özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın. Buzdolabı

0: Mehmet Yavaş Caddesi No 80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 61 21.
1: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
2: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
4: IFM Reklam.

Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.

0: TV'den ekranlarından, TV'den ana haber bülteninden iyi akşamlar. Muğla'nın Bodrum-Milas karayolunda otomobilin çarptığı 25 yaşındaki genç olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza sonrası bölgede inceleme başlatıldı.
1: Muğla'nın Bodrum ile Milas ilçeleri arasındaki karayolunda meydana gelen trafik kazasında 25 yaşındaki Onurcan Çam hayatını kaybetti. Kaza Boğaziçi Mahallesi mevkiinde akşam sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan genç adama çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Onurcan Çam'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
0: Kütahya'da polis ekiplerince düzenlenen çalışmalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı. Şahıslar işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
1: Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü aranan şahıslar büro amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda farklı suçlardan uzun yıllar kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların da aralarında olduğu 3 hükümlü tespit edilerek gözaltına alındı. Yakalanan şahısların hırsızlık, yağma, uyuşturucu madde bulundurma ve ticareti ile mala zarar verme gibi çeşitli suçlardan kesinleşmiş cezalarının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 hükümlü Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
0: Ankara'nın Haymana ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkan tırın karşı şeride geçerek minibüste çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.
1: Ankara'da tır ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Kaza Haymana-Polatlı yolunun 5. kilometresinde meydana geldi.
2: Abi bizi ambulans almıyorlar. Seyfi abi.
1: Edinilen bilgiye göre yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkan tır karşı şeride geçerek minibüste çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüste bulunan 11 yolcu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
2: Tamam, mesela ailesine söylersin, onunla geçer.
1: Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Haymana-Polatlı yolu bir süre trafiğe kapanırken araçların kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden sağlandı. Öte yandan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Afyonkarahisar'da iki tırın çarpışmasının ardından çıkan yangın korku dolu anlara sahne oldu. Alevlere teslim olan tırlar kullanılamaz hale gelirken yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.
1: Afyonkarahisar'da iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlar alev alev yanarken iki sürücü de yaralandı. Kaza, Çay, Dinar Karayolu üzerinde Karadilli beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre taş ve demir profil yüklü iki tır henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpışarak devrildi. Çarpışmanın ardından her iki araçta da yangın çıktı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüleri ambulansla hastaneye kaldırdı.

0: Yangın sonrası iki tırda kullanılamaz hale gelirken karayolu yaklaşık yarım saat boyunca çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Öte yandan yaralı sürücülerin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir sitenin bahçesinde park halindeki araç kundaklandı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
0: Aydın'ın Kuşadası ilçesinde park halindeki araç kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı. Olay Karaova mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre ellerinde yanıcı madde bulunan 3 şüpheli sitenin önüne geldi. Şahıslardan biri bahçe duvarını aşarak park halindeki aracın yanına geçti. Şüpheli aracı ateşe verdikten sonra dışarı çıkarak kendisini bekleyen diğer 2 kişiyle birlikte bölgeden koşarak uzaklaştı. Araç sahibinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürürken araçta maddi hasar oluştu. Öte yandan kundaklama anı sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
1: İzmir'in Torbalı ilçesinde 73 yaşındaki komşusunun altınları için öldürüp yaktığı iddia edilen kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
0: İzmir'in Torbalı ilçesinde iddiaya göre altınlarını almak için komşusunu gezdirme bahanesiyle evden çıkaran bir kadın 73 yaşındaki yaşlı kadını öldürüp cesedini yaktı. Olay 7 Eylül mahallesinde bulunan bir şantiye alanında meydana geldi. Yanmış bir ceset ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler hayatını kaybeden kişinin bu çatıda yaşayan Emine Dönmez olduğunu belirledi. Yapılan incelemelerde olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen Dilek de gözaltına alındı. İddiaya göre şüpheli. Borçları nedeniyle maddi sıkıntı yaşıyordu ve komşusunun altınlarını hedef aldı. Yaşlı kadını otomobille Torbalı'ya götürülen şüphelinin burada cinayeti işlediği ve ardından cesedi yaktığı öne sürüldü.

0: eski eş Turgay D'nin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Çapraz sorguda konuşan Turgay D, Ayşen Aycan'ı annesinin evinden aldıktan sonra araçta tartıştıklarını, tartışmanın ardından darp ederek öldürdüğünü itiraf etti. Şüpheli, daha sonra Ayşen Aycan'ın cesedini Çivril ilçesi Kralan ile Tokça mahalleleri arasındaki boş bir araziye gömdüğünü söyledi. Cumhuriyet Savcısına yer gösterme işlemi sırasında cinayeti nasıl işlediğini anlattığı öğrenilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayşen Aycan'ın annesi Cemile Aycan ise yıllardır kızını aradığını belirterek barışmak için götürdüğü kızımı öldürüp gömmüş dedi. Acılı anne, eski damadından uzun süredir şüphelendiğini ifade ederek 10 yıldır mahvoldum. Polislerimiz ve savcımız sayesinde gerçek ortaya çıktı diye konuştu.
1: Eşi Turgay kapıma geldi. Ayşen'le birleşeceğim dedi. Evden götürdü. Ondan sonra bir daha haber alamadım. Ve sonra kızımı 10 senedir ben arıyorum. Bulamıyorum. Artık şimdi polislerimiz sayesinde, sayın savcılarımız sayesinde çok teşekkür ederim. Bu şeyi aydınlattırla, en azından ben de rahat olabilirim. Ben
2: 21 Mayıs Çerkez sürgününün yıl dönümünde konuşan Kuzey Kafkas Kültür Derneği Yönetim Kurulu üyesi Sefa Soysever, sürgünde hayatını kaybedenleri andı. Soysever, yaşanan acıların hala hafızalarda olduğunu söyledi.
0: Kuzey Kafkas Kültür Derneği Yönetim Kurulu üyesi Sefa Soysever, 21 Mayıs Çerkez sürgününün yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Soysever, 21 Mayıs'ın Kafkas halkları için tarihin en acı günlerinden biri olduğunu ifade etti.
3: Öncelikle ben Sefa Soysever, Kuzey Kafkas Kültür Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. 21 Mayıs Çerkez sürgününün 122. yıl dönümü. Tarihi gördüğü en büyük soykırımlardan birini yaşamış Kafkas halkları için önemli bir gün. Çünkü 300 yıl süren Rus istilasına karşı kahramanca direnen fakat maalesef başarılı olamayan Kafkas halklarını Ruslar sürgünle gönderdi, Osmanlı kabul etti.
0: Osmanlı topraklarına gönderilen insanların gemilerle çıktıkları zorlu yolculuklarda büyük acılar yaşadığını belirten Soysever, binlerce insanın hayatını kaybettiğini ifade etti.
3: Ve gemilerle süren bu yolculukta binlerce, on binlerce insan hayatını kaybetti. Savaşlarda kaybedilen 1 milyonu aşkın insanı söylemeden bundan bahsediyorum. O nedenle Kafkas sürgünü, Çerkez sürgünü 21 Mayıs bir halkın çok derin acılarını da yaşatmakta. O nedenle bugünü acıyla yad ediyoruz. İnşallah tarih bir daha böyle acıları, böyle soykırımları hiçbir millete, hiçbir halka yaşatmaz.
2: Aydın'da meslek liseleri yıl sonu fuarında hünerlerini sergiledi. Öğrenciler hazırladıkları projelerle hem mesleklerini tanıttı hem de ziyaretçilerden tam not aldı.
0: Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen yıl sonu fuarında meslek lisesi öğrencileri yıl boyunca hazırladıkları projeleri vatandaşlarla buluşturdu. Marif'in kalbinde marifetli gençlik etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programda öğrenciler farklı alanlardaki üretimlerini sergileyerek okullarının çalışmalarını tanıttı. Açılışta konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, mesleki eğitimin üretim, istihdam ve ülke kalkınması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.
4: Bugün bakanlığımızın Ben Her Yerde Varım projesi doğrultusunda hayata geçirilen Marif'in kalbinde marifetli gençlik etkinlikleri kapsamında üretimin, sanatın ve mesleki becerinin buluştuğu çok anlamlı bir program vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bugün ziyaret edeceğimiz her standta gençlerimizin alın teri ve hayal gücü vardır. Her çalışmada öğrenen, tasarlayan, üreten ve geleceğe yön veren bir gençliğin izleri bulunmaktadır. Bu gayret yalnızca bir sergi değil, aynı zamanda bir karakter inşası da olacaktır. Çünkü bizler inanıyoruz ki mesleki ve teknik eğitim sadece bir meslek edinme süreci değil.

0: değildir. Aynı zamanda özgüven kazandıran, üretim kültürünü güçlendiren, istihdama yön veren ve ülkemizin kalkınmasına doğrudan katkı sunan stratejik bir adımdır.
1: Fuarda öğrencilerin hazırladığı kıyafetler defileyle sergilenirken zeybek gösterisi de izleyenlerden alkış aldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri standları gezerek öğrencilerden bilgi aldı. Kadıköy Abdülhamit Han Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri öğrencisi Buğra İşçi etkinlik kapsamında okullarını tanıtma fırsatı bulduklarını söyledi.
2: Okulumuz kapsamlı bir okulda. Bugün de burada stand açtık. Marif'in kalbinde marifetli gençlik olarak bugün standımızda Aydın halkına ikramlarımız oldu. Okulumuzu tanıtma imkanımız oldu. Ve bu konuda da ilerlemelerimiz devam etti. Projelerimiz oluyor okulumuz olarak. Yurt dışı, ulusal ve uluslararası proje ve yarışmalara katılarak ilimizi ve okulumuzu en iyi şekilde temsil ediyoruz.
1: Çin'e Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Mehmet Tepeyurt ise fuarda madencilik alanını tanıttıklarını anlattı.
3: Burada gördüğünüz gibi alanımızda maden ocaklarının birer şeması krokisi yapılmıştır. Burada açık ocak maden şeyi var, maden ocağı. Burada ise gelen misafirlere madeni çıkartmanın deneyimini yaşatmak için burada küçük bir olay simüle ettik. Buradaki eşyalarla beraber madeni çıkaracaklar.
1: Tepeyurt, fuarda sergilenen değerli taşların da dikkat çektiğini belirterek taşların anlamlarını anlattı.
3: Burada ise pek çok değerli taşlarımız bulunmakta. Örneğin en değerli taştan başlamak gerekirse Zulterit. Dünyada sadece Muğla Milas'ta çıkan çok değerli, sadece mücevherat sektöründe kullanılan bir taş türüdür. Bu taş ışık kaynağına göre optik bir şekilde rengini değiştirme özelliğine sahiptir. Burada yarı ışık geçirgen onyx taşını kullandık. Bu otellerde veya lüks yerlerde çok rağbet görür. Ayrıca hoş bir loş ışık verdiği için genellikle gece lambası şeklinde tasarlanır. Açıkçası çok gurur duyuyorum. Alanımı böyle tanıtabildiğim için çok mutluyum. Ve umarım daha iyi bir tanıtım eşiğine gelebiliriz. Ve umarım maden sektörü Türkiye'de daha fazla gelişim sağlayabilir.
1: Germencik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Beritan da hayvan yetiştiriciliği alanını tanıtmak amacıyla etkinlikte yer aldıklarını ifade etti.
4: Mesleğimizi, alanımızı tanıtmak için buraya geldik. Burada bir tavuğumuz var, süs tavuğumuz. Alanımızı tanıttık. Neler yaptığımızı. Burada daha önce burada bal mumu kremi yapmıştık. Çok yanıklara falan vesaire çok iyi geliyordu. Ön açık bir meslek tercih ederim. Hayvanlarla iç içe, doğayla iç içe bir meslek.
1: Hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı alan şefi Yasemin Keleş ise öğrencilerin hazırladığı çalışmaları vatandaşlarla buluşturduklarını söyleyerek Aydın'ın hayvancılık açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.
5: Öğrencimizin yetiştirmiş olduğu ispenç tavuğunu getirdik ve onun yumurtaları burada. Derslerimizde pet hayvanları, atçılık, arıcılık sertifikasyon programları var. Bunu pet hayvanları dersinde öğrencimiz kedi tırmalama matı yaptı. Normalde ağaçlara tırmanarak ayakları törpüleniyor. Böyle işte halat geçirerek onu sağladı. Şu an bizim alanımızda teknisyen olarak onları mezun ediyoruz. Veteriner sağlık teknisyeni oluyorlar. Ara eleman diye geçiyor ama aslında aranan elemanlar onlar. Lokasyon olarak buna çok müsait Aydın bölgesi. Büyükbaş hayvan çiftlikleri, küçükbaş hayvan çiftlikleri ve kanatlı çiftlikleri ve veteriner klinikleri öğrencilerimiz staj yaptığı yerler ve gerçekten aranan öğrenciler kendileri.
1: Uyuşturucuyla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan narko tır bu kez Aydınlı vatandaşlarla buluştu. Kent meydanında kurulan eğitim tırında bağımlılığın etkileri uygulamalı olarak anlatıldı. Aydın'ın Efeleri ilçesi Atatürk Kent Meydanı'nda kurulan narkotır eğitim aracı gün boyunca vatandaşları uyuşturucunun zararları konusunda bilgilendirdi.
6: Başkent Meydanı'nda ziyarete açılan tırda görevli polis memurları özellikle aileler ve gençlere yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi. Etkinlikte görev alan polis memuru, Türkiye'de yalnızca 2 adet narkotik eğitim tırı bulunduğunu belirterek bu araçların İstanbul ve Konya illerinde hizmet verdiğini şu sözlerle ifade etti.
7: Ben de Konya İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadelede görevli polis memuruyum. Narkotik eğitim tırında vatandaşlarımızı bilinçlendirme ve farkındalık oluşturmak adına yerinde hizmet vermek amacıyla düzenledik tırımız. Tırımızda 5 adet kioksumuz, her kioksumuzda 16 adet görsel, işitsel, dokunsal uygulama. Uyuşturucu maddelerin beyinde bıraktığı hasarlar, madde kullanan insanların yüzündeki yüzünde löler olur. Fotoğraf eşleştirmemiz var, madde kullanan insanların öncesi ve sonrasını buluyoruz. Uyuşturucu madde kullanan ya da satan bir şahsı görmeniz durumunda 112'yi arayıp bizlere ihbarda bulunabileceğimiz gibi bu uygulamayla da bizlere bildirimde bulunabilirsiniz. Sizlerin ihbarı bizim için çok çok önemli. İhbarlarınızı, bildirimlerinizi de bekliyoruz arkadaşlar. Uygulamalara şöyle kendiniz şu anda bakabilirsiniz.
6: Etkinlikte vatandaşlara uyuma uygulaması hakkında da bilgi verildi. Uygulamanın cep telefonlarına indirilebildiğini belirten polis memuru, uyuşturucuyla mücadelede vatandaş desteğinin büyük önem taşıdığını vurguladı.
8: Kaydınızı oluşturun. Cep telefonunuza gelen SMS doğrulama kodunu sisteme girin. Kişisel bilgilerinizin gizli tutulması yasal zorunluluktur. Bildirim kaydı oluşturmak için uyuma butonuna basın. Uygulamanın konumunuza, fotoğraf ve videolarınıza erişmesine izin verin. Bildirim açıklamanızı, fotoğraf veya videonuzu ekleyip bildirimi tamamla butonuna basın ve tamamlayın. Bildirimin başarıyla tamamlandığına dair telefonunuza kısa mesaj gönderilecektir. Bildirimin yapıldığı konuma en yakın ekip gönderilecektir. Vatandaşlarımızın duyarlılığı ve desteğiyle daha güçlüyüz. Uyuma.
6: Kent meydanında gün boyu süren etkinlikte çok sayıda vatandaş narkotırı ziyaret ederek uygulamaları hakkında inceleme fırsatı buldu.
1: İzmir'in Menemen ilçesinde yapımı tamamlanan Kent Gözü Rekreasyon Alanı düzenlenen törenle hizmete açıldı.
6: İzmir Menemen Belediyesi tarafından 23 bin metrekarelik alanda yapımı tamamlanan Kent Gözü Reaksiyon Alanı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda düzenlenen törenle açıldı.

0: İçerisinde spor sahaları, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, tenis kortu, restoran, kafeterya ve sosyal donatı alanlarının bulunduğu merkez vatandaşların kullanımına sunuldu. Açılışta konuşan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, ilçeye yeni sosyal yaşam alanları kazandırmaya devam edeceklerini belirterek, Türkiye'nin ve Ege bölgesinin en güzel projelerini Menemenlilerle buluşturacağız dedi.
1: Bugün çok mutluyuz. Kent gözü rekreasyon alanımız 23 bin metrekarelik bir alanda, içerisinde voleybol sahalarıyla, basketbol sahalarıyla, tenis kortlarıyla, halı sahalarımızla, pati parklarımızla, oyun gruplarımızla, kafeterya restoranlarımızla, vitamin barlarımızla, yürüyüş barlarımızla, fitness alanlarımızla gerçekten Menemen'imize yakışacak, hemşehrilerimize yakışacak çok güzel bir alan oldu. Onlarla bu alanı buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.
0: Törenin ardından düzenlenen konser programında Grup Seyrek, Okan Bear ve Royal sahne aldı. Gecenin finalinde ise sevilen sanatçı Semih Cenk, seslendirdiği şarkılarla alanı dolduran on binlerce kişiye konser verdi.
2: Kütahya Belediyesi tarafından hizmete sunulan canlı hayvan pazarı düzenlenen törenle açıldı.
0: Kütahya Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan canlı hayvan pazarı düzenlenen törenle hizmete açıldı.
3: Dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde hissedildiği Kurban Bayramı'nın
4: ellerimizi açtık, huzuruna geldik. Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvan satış pazarının açılışında toplandık. Ya Rabbi, açılışını yaptığımız bu kurbanlık pazarını hayırlı ve mübarek eyle Allah'ım.
0: Kurban Bayramı öncesinde açılan pazar, üreticiler ve vatandaşları bir araya getirdi. Açılışta konuşan Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, bayramların dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendiren özel günler olduğunu belirterek üreticilere emekleri için teşekkür etti.
5: Bildiğiniz üzere Kurban Bayramı dayanışmanın, paylaşmanın, bölüşmenin, bir arada olmanın, kardeşliğin, birliğin, bütünlüğün ve beraberliğin çok önemli, müstesna bir gündür. Bu bağlamda yaz demeden, kış demeden büyük bir emek ve alın teriyle üretim yapan kıymetli yetiştiricilerimiz, şahsım ve şehrin adına onlara yürekten teşekkür ediyorum ki böyle bir günde buraya da gelerek canlı hayvan pazarımızın açılışında onlar da yerlerini alıyorlar.
0: Canlı hayvan pazarında tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten kahveci, tesisin Kurban Hizmetleri Komisyonu kararı doğrultusunda hizmet vermeye başladığını ifade etti.
5: Tavşanlı yolu Bölecek mevkiinde bulunan, şu anda içinde yer aldığımız canlı hayvan pazarımız, Kurban Hizmetleri Komisyonumuzun aldığı karar gereğince bugün açılışını gerçekleştirecek.
0: Tesiste büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için toplam 470 padok bulunduğu, serbest alanlarla birlikte yaklaşık 10 bin küçükbaş ve 1500 büyükbaş hayvan kapasitesine sahip olduğu bildirildi.
5: Alanımızda büyükbaş hayvanlar için 210 tane, küçükbaş hayvanlar için 260 tane olmak üzere toplam 470 adet padokumuz bulunmaktadır. Bu padoklarla birlikte serbest alanlarda dahil ettiğimiz zaman 10 bin tane küçükbaş hayvanımızı, 1500 tane de büyükbaş hayvanımızı burada konuk etmiş olacağız.
0: Kahveci, vatandaşlara kurban kesimlerini belirlenen modern alanlarda yapmaları çağrısında bulunarak tesisin hayırlı olmasını diledi.
5: Vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini İslami usullere göre düzgün bir şekilde yerine getirebilmeleri amacıyla uygun ortamda, rahat ve temiz ortamda 10 farklı noktada suyu gideri kesim askıları olan modern bir kesim yerlerimizi oluşturduk ve şu anda hazırlanmış durumda. Bu kadar.
2: Muğla'da Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvan satışları başladı. Üreticiler bu yıl satışların geçen yıllara göre daha sakin geçtiğini belirtiyor.
0: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Muğla'da kurbanlık hayvan satışlarında hareketlilik başladı. Ancak üreticiler bu yılki satışların önceki yıllara göre daha durgun olduğunu ifade ediyor. Kurban satışı yapan üretici Özkan Çetintaş, piyasada beklenen hareketliliğin oluşmadığını belirterek fiyatların hayvanın kalitesine göre değiştiğini söyledi.
6: Kurban yaklaşıyor ama bu sene hiç bir iyi şeyde değiliz. Satışlarımız yavaş. Yani her seneki gibi olmadı.
0: Fiyatların 20 bin liradan başladığını belirten Çetintaş, 20, 25, 30 bin lira bandında değişiyor. Ancak kendi malımız olduğu için bazı hayvanları 15-18 bin liraya kadar da verebiliyoruz dedi.
6: Geçen sene göre yine o kadar değil de Ama gene de oluyor yani. Eş dost sayısıyla bizim kurbanlıklarımız satıyor. Bir de kendi malım olduğu için yani istediğim şekilde verebiliyorum yani. 3 lira 5 lira aşağıda olsa veriyoruz. Alıp satıcı olsak bunu zor yaparız. Yani adam 15 lira 20 lira alıp da sana 15 lira 20 lira geri satamaz. Yemin çuvalı pahalı zaten. Yani mecburen 5-10 kuruş kazanmak zorunda. Ama bizim kendi malımız olduğu için satışım iyi yani gene satıyorum yani. Her seneki gibi olmasa da iyi yani.
0: Bu yıl satışların yavaş ilerlediğini söyleyen üretici, geçmiş bayramlardaki yoğunluğun olmadığını ancak yine de satışların sürdüğünü belirtti.
2: Türkiye'nin önemli karpuz üretim merkezlerinden Adana'da tescilli Adana karpuzunun hasadı başladı. Erkenci karpuzlar yurdun dört bir yanına gönderilirken üreticiler fiyatlardan memnun olduklarını söyledi.
7: Burcu Malimi, Irak kırmızısı Adana karpuzumuz. Ve buradan Türkiye'nin iç piyasasına karpuzun yolculuğu başlayacaktır.
0: Türkiye'nin karpuz üretiminde öne çıkan şehirlerinden Adana'da tescilli Adana karpuzunda Turfan'da hasat başladı. Tadı, aroması ve rengiyle dikkat çeken Adana karpuzu, Karataş ilçesine bağlı Kapı Mahallesi'nde üreticiler tarafından tarlalarda toplanmaya başlandı.

0: Tarlada kilogramı 25 liradan alıcı bulan Turfan'da karpuzlar Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor. Kumlu arazilerde yetiştirilen erkenci karpuzlarda dönüm başına ortalama 4 ton verim alınırken ovada başlayacak hasatta verimin daha yüksek olması bekleniyor. Öte yandan il ve ilçe tarım müdürlüğü ekipleri ile jandarma bünyesinde oluşturulan ham karpuz timleri de denetimlerini sürdürüyor. Yüreği Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akındoğan, Türkiye'de üretilen karpuzun önemli bölümünün Adana'dan karşılandığını belirtti.
1: Tabii ki Adana'da kumda hasat bugün başladı. Türkiye karpuz üretiminin yaklaşık bazı yıllar %20'sini bazı yıllar %25'ini Adana ilimiz tek başına üretmekte. Genelde Türkiye'nin en erken Turfan'da karpuzu Adana ilimizden karşılanır ve Adana'nın sahil kenarında kumlu topraklarda yetişen karpuz erkenci olur ve şu an kilosu 25 liradan piyasaya sürülmekte. Bu yıl iklim koşullarının etkisiyle hava şartları serin, yağışlı geçtiği için geçen yıla oranla bu sene rekolte düşük.
0: Üreticiler ise yağışlı hava nedeniyle verimde düşüş yaşansa da fiyatların şu an için memnun edici olduğunu ifade etti.
2: Vallahi verimler 4 tona yakın, fiyatla 25 bin lira gibi bir şey. Güzel yani şu anlık fiyatlar da iyi. Verim de normal yani bugünkü Turfanta olayına göre. Geçtiğimiz yıl daha iyiydi. Bu yıl biraz zayıf.
3: Bu yıl biraz zayıf.
2: Ama ilerleyen zamanlarda bayramdan sonra iyi olur inşallah. İstanbul'a genelde.
3: Şu an yurt içinde tüketiliyor.
2: Evet. Ya sıcaklar arttıkça tabii karpuzu yiyen daha çok olacak. Şu an havalar soğuk. İnşallah daha iyi olur ya.
0: Antalya'da bir çiğ köftecinin iş yerinin camına astığı psikolojik olarak kapalıyız yazısı sosyal medyada gündem oldu. Antalya'da bir çiğ köftecinin iş yerinin camına astığı dikkat çekici not görenleri hem şaşırttı hem de güldürdü.
4: Şimdi hikayenin aslı şu, biz tamamen mizahi bir şekilde güzel bir şey oluşturmak istedik aslında. Ekonomik sıkıntılara da değinerek bunun bu kadar tutacağını ve patlayacağını hiç tahmin etmemiştik.
0: Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi'nde faaliyet gösteren işletmenin camına asılan psikolojik olarak kapalıyız, yarına düşünürüz. Lütfen rahatsız etmeyin yazısı kısa sürede sosyal medyada yayıldı. İş yerinin önünden geçen vatandaşlar notun fotoğrafını çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşırken yazı birçok kullanıcı tarafından mizahi ve samimi bulundu. İşletme sahibi Veysel Soy Vural, son dönemde işlerin düşmesi nedeniyle böyle bir yöntem düşündüklerini belirterek ekonomik sıkıntıların sadece cebi değil, psikolojiyi de etkilediğini söyledi.
4: İşin açıkçası, oturduk işte çalışan arkadaşla birlikte, biz de böyle bir şey yazalım dedik. Biliyorsunuz ekonomik sıkıntılar insanın hem cebine yansıyor hem de psikolojisine, ruh sağlığına yansıyor. Biz de böyle bir şey yaptık. Önce mahalledeki komşularımız olsun, daha sonra müşterilerimiz olsun. Gelip fotoğraf çekmeye başladı. Bir anda kendimizi sosyal medyada bulduk.
0: Kendilerini iyi hissettikleri günlerde iş yerini açmaya devam edeceklerini ifade eden Soy Vural, müşterilerden hem destek hem de sipariş mesajları aldıklarını söyledi.
4: Yani güzel tepkiler aldık. İnsanların çoğu hayırlı ve bol bereketli kazançlar diledi. Yani tepkiler olumlu yönde, olumsuz yönde olanlar da vardı. Tabii malum. Mesela birkaç tanesi şey yazmıştı, adres verdi abi gelip çiğ köfte alalım. Onlara da adres atacağız inşallah gelirler.
0: Öte yandan sosyal medyada büyük ilgi gören not, vatandaşlar arasında günün en çok konuşulan paylaşımlarından biri oldu.
5: Kütahya'da düzenlenen Ritim'de Birlikteyiz etkinliğinde işitme engelli bireyler ve öğrenciler ritim terapisi çalışmasında buluştu. Etkinlikte sosyal etkileşimin ve toplumsal dayanışmanın önemi vurgulandı.
0: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Topluluğu ile Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Derneği işbirliğinde Ritim'de Birlikteyiz etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında öğretim görevlisi Mehmet Sevim tarafından ritim terapisi çalışması yapıldı. Katılımcılar ritim aracılığıyla iletişim kurma ve duygularını ifade etme deneyimi yaşadı. Ben. Programda sosyal hizmetin kapsayıcı yaklaşımıyla engelleri birlikte aşmanın ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmenin önemi vurgulandı. Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sultan Güçlü, bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirterek toplumsal farkındalık ve dezavantajlı grupların sosyal yaşama katılımının önemine dikkat çekti.
6: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerimiz ve Biyonik Kulaklı İşitme Engeller Derneğimizle birlikte yürüttüğümüz Ritimde Birlikteyiz etkinliğimizi gerçekleştirdik. En büyük engel sevgisizliktir. Sevginin birleştiremeyeceği hiçbir şey yoktur. Ritim sadece müzik değildir. Kalplerin de bir arada atmasıdır. Emeği geçen herkese tekrar çok teşekkür ediyorum.
0: Programa üniversite yöneticileri ve dernek temsilcileri de katıldı.
7: Çok güzel bir etkinlik. Çok renkli ve hem kulağa hem göze her anlamda hepimize hitap eden bir etkinlik oldu. Çünkü biyonik çocuklarımızın katkılarıyla onlarla birlikte yaptığımız bir etkinlik olduğu için bizler için daha farklı ve daha anlamlıydı. Onların hayatını ne kadar renklendirebilirsek, onlara ne kadar dokunabilirsek, sıkıntılarının farkına varıp bu farkındalıkla onlara ne kadar güzel bir dünya yaratmaya çalışırsak o denli onlara dokunmuş oluruz.
8: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü ve Biyonik Kulaklı İşitme Engeller Derneği olarak 10-16 Mayıs Engeller Haftası'na istinaden farkındalığımızı oluşturmak adına Ritimde Birlikteyiz diye bir etkinlik düzenledik. Etkinliğimize işitme engelli öğrencilerimiz katıldılar. Biz işitme engellerin de eğitimle farklılığımızı ortaya koyduğumuzu ve engellerimizi aştığımızı gösterdik. Çok güzel bir etkinlikti.
5: Manisa'da nefes borusu ciddi şekilde daralan 37 yaşındaki kadın hasta yaklaşık 7 saat süren zorlu trakea ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Ameliyatın hastanede ilk kez gerçekleştirildiği bildirildi.
0: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde nefes borusu 2 milimetreye kadar daralan 37 yaşındaki Gülzar Koç yaklaşık 7 saat süren kritik bir operasyona sağlığına kavuştu.
9: Nefes nasıl? Yürüyorsun. El ele tutup yürüdünüz mü koridorda? Nasıl nefes almak?
10: Çok güzel.
0: Manisa ve İzmir'de farklı hastanelere başvurmasına rağmen tedavi edilemeyen Koç, Hafsa Sultan Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği'nde gerçekleştirilen ve hastanede ilk kez uygulanan trakea ameliyatıyla yeniden sağlıklı nefes almaya başladı. Hastanenin başhekimi Profesör Doktor İsmet Topçu, hastanın daha önce birçok merkezde tedavi aradığını ancak sonuç alınamadığını belirterek operasyonun başarıyla tamamlandığını ifade etti.
11: Merkezde dolaşıp kendisinin bu soluk borusundaki bu yapışıklığın daralmanın düzelmesi için çareler aramış. Ama en son bizim CHB Üniversitesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği'ne gelmiş. Bizim kliniğimizde çok nadir yapılan bu ameliyatın başarıyla yaklaşık 7 saat süren bir operasyonu başarıyla tamir edildi. Bu trakea cerrahisi özellikle bir cerrahidir. Soluk borusu cerrahisi çok özellikle bir cerrahidir. Ben bu başarılı operasyonu gerçekleştiren ekibimize başta Demet Yıldız olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum.
0: Ameliyatı gerçekleştiren göğüs cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Demet Yıldız ise operasyonun teknik açıdan oldukça zor olduğunu belirtti.
12: Özel bir hasta. Çünkü Celal Bayar'da ilk defa toraks yaklaşımlı post entübasyon stenoz dediğimiz aslında nefes borusunun darlığı ama aşağıda bir darlığı vardı. Bu yüzden çok merkez gezmiş. Oldukça riskli, boyundan yaklaşımlı nefes borusu darlığı ameliyatlarına göre oldukça ek riskleri var. Hastamızın ayrıca kalple ilgili ritim bozukluğundan dolayı kalp pili de hastanın ameliyatının özellikle anesteziyle ilgili ameliyatın risklerini artırıyordu. Aslında genel olarak solunum yolu darlıkları, solunum yolu tümörleri multidisipliner yaklaşım gerektiren zorlu ameliyatlar. Bebeğin dualarını alarak hani ilk şeyim oydu, ben de tabii ki bir anneyim, hastamı bebeğine, daha büyük çocukları da var elbette, onlara kavuşturmak çok önemli. Bütün hastalarımıza yaklaşımımız böyle elbette. Herkesin seveni var, ailesine kavuşturmak. Göğüs cerrahisi olarak çünkü maalesef çok basit ameliyatlarımız yok. Ağır ameliyatlarla uğraşıyoruz. Başta akciğer kanseri olmak üzere. Anlattık bütün riskleri. Ama onlar tabii yaşayarak zorlukları gördükleri için genişletme işlemi sırasında zaten söylemiştim, hani o kadar dardı ki, hani şöyle söyleyeyim, 2 milimetreye kadar daralmıştı, hani kuş gözünden bile küçük kalmıştı nefes borusu. En azından bebek biraz daha büyüyünceye kadar zaman kazanmak adına 3 kere genişletme işlemi yapıldı. Sonrasında da hep beraber oturup karar verdik.
0: Tedavi sonrası sağlığına kavuşan Gülzar Koç, uzun süredir nefes almakta zorlandığını ve farklı hastanelerde sonuç alamadığını ifade ederek ameliyat sonrası rahat nefes almaya başladığını söyledi.
10: Bu iki çocuğumdan sonra rahatsızlandım bir anda. Eşim bana bir anda da kalp krizi geçirdi. İkinciyi de hemen aşı yaptılar da hani. İnciyi anca yaptılar. Sonra tekrardan aynı yaşandı. Yoğun bakımda yattım bir ay. Ondan sonra bir ay sonra yattı sana. Rentübeye bağlandım.
13: Bakmak istemediler.
10: Aynen risk olduğu için kimse şey yapmadı yani. Sonra bize Ender hocam sağ olsun Celal Bayar'daki Demet hocaya yönlendirdi. Allah razı olsun, o bizle çok ilgilendi yani. Orada oldum yani, şükür.
14: Entübün sonra birinci kapalı ameliyattan sonra nefeste zorlanma vardı. Çok zor, aşırı bir daralma olduğu için çok zor bir nefes alıyordu. Yani bir iki adım, üç adım gidemiyordu. Lavaboya falan gidemiyordu. Çok zorluk çekti. İkincide yine aynı kapalı ameliyattan sonra yine aynı. Aynısı yine oldu. Çok zorlandı. Nefes almak, vermekte çok zorlanıyordu.
13: Ama şimdi?
14: Şimdi Allah'a şükür nefes almaya başladı. Tabii ses gitti gene. Ama çok şükür nefes almaya başladı. Biraz çok aşırı bir şey oldu. Rahatlama oldu.
5: Manisa'da görücü kirliliği ve güvenlik riski oluşturan sahipsiz hurda araçlar Manisa Büyükşehir Belediyesi ve emniyet ekiplerinin ortak çalışmasıyla kaldırılarak yeni 7 Emin Otoparkı'na götürülüyor.
0: Manisa Büyükşehir Belediyesi kent genelinde görüntü kirliliğine yol açan, trafik akışını olumsuz etkileyen ve güvenlik riski oluşturan sahipsiz hurda araçlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yürütülen denetimler kapsamında özellikle küçük sanayi sitesinde uzun süredir atıl halde bulunan araçlar tek tek kaldırılıyor. Kamuya açık alanları işgal eden araçlar için yasal prosedürler işletilirken 60 günlük yasal bekleme süresinin dolmasının ardından araçlar çekicilerle 7 Emin Otoparklarına götürülüyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, şehir genelinde hem görüntü kirliliğine hem de trafik güvenliğine neden olan araçların kaldırıldığını belirterek çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.
5: Özbekistan'ın Buhara kentinde düzenlenen uluslararası seminerde Türkmen halıcılığı ve Türk kültürünün izleri konuşuldu.
0: Avrasya Yerel Yönetimler Birliği organizasyonunda Özbekistan'ın Buhara kentinde düzenlenen Uluslararası Türkmen Halıcılığı ve Türk Kültürü hakkındaki bilimsel uygulamalı seminer Buhara Devlet Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Buhara Devlet Üniversitesi'nde düzenlenen Türkmen halılarında Türk halklarının kültürel hafızası konulu uluslararası bilimsel uygulamalı seminere Türkiye'den yoğun bir katılım oldu. Katılımcılar arasında 23. dönem Düzce Milletvekili ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Celal Erbay, 24. dönem İzmir Milletvekili ve Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Rifat Sait, Avrasya'nın Yerel Yönetimler Birliği Başkanı Hasan Cengiz ve çeşitli derneklerin başkanları katıldı. Katılımcılar Buhara Üniversitesi'nde organize edilen ve zengin ile özgün kültürel mirası yansıtan sergiyi yakından inceleme fırsatı buldu. Daha sonra heyet üyeleri, üniversitedeki eğitim süreçlerinin dijitalleştirilmesi, geliştirilmesi ve öğrencilere sunulan hizmet kalitesinin artırılması amacıyla oluşturulan modern sistem olan Ofis Registratör Birimini de yakından tanıdılar. yabancı uzmanlara, üniversitenin iç yönetim sistemi, öğrencilerin akademik süreçleri ve kredi modül sisteminin etkin şekilde yönetilmesi hakkında kapsamlı bilgiler verildi.
5: Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Yeniden görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.

Mahallenin sesi, vatandaşın sözü, yerel yönetimlerin nabzı. Soruların sorulduğu, sorunların konuşulduğu program Söz Muhtar'da. Mahallenin gündemi, muhtarların değerlendirmeleri ve yerelden yükselen sesler TV'den ekranlarında. Söz Muhtar'da her hafta farklı konukları ve gündeme dair önemli başlıklarıyla her çarşamba saat 15'te TV'den de.

0: arkadaş, siz onun için ne katıyorsunuz be? Aşkı istediğimi koymayabiliriz. Ben bunları yedikli camış gibi oluyorum, camış.
1: Coşkun amca, bunun için biz sevgimizi katıyoruz, sevgimizi.
2: Coşkun amca, en kaliteli baharatlara, en taze sarımsakları katıyoruz çocuğumuza.
3: Efemet kasam, besi hayvanlarını katıyoruz içine Coşkun amca.
0: Be, helal olsun arkadaşlar ya. Şimdi anladım ben enerjinin nereden geldiğini. Sizi gidiler sizi.
4: Ooo, Gül abla hoş geldin.
5: Hoş bulduk, hoş bulduk. Tuh, iki gözü kör olmayasıca. Kanarı herif. Nereye geldin be doktor, ev gelmedin. Efemet, baş yesucuktan gelip yedin. Ondan sonra benim başımın derdi olup dursun. Değil mi? Tebellüş olup dursun. Ben bak bakayım lan. Sen utanmadın mı? Üç tane kapıda yolların önünde beni kesiyor da oturdum ya. Ha? Bundan sonra bu sucukları yiyorsan sakın ol evi gelme. Sakın gelme. İçeri sokman kapının önünü yatarsın. Onu gör tamam mı? Gel de evde gavurla yatarsın.
0: Neden? Neden karı? Senin tırtırından bıktım arkadaş ben ya. Ben burada huzur buluyorum. Ben burada karnımı doyuruyorum arkadaş. Çocuklar, iyisiniz hoşsunuz. Efendim başyiğit sucuklarını tüm Türkiye lezzetini, kalitesini, hijyenini tanıttınız gari. Şimdi de eksiniz değil mi?
6: Vallahi ana, ben de bayılarak yiyorum. Hatta gece sucuk gibi de uyuyamıyorum.
7: Öyle olmam mı ya? Kalite kalite. Anacığım, dedeyi doğru. Çok lezzetliymiş bunlar. Yerden göğe kadar haklısın.
5: Veli oğlum, bu sucuk yemeyin değme. Verin, verin yesin. Ben de çok seviyorum. Ben de yiyorum da, yalnız bu sucukları yedikten sonra bu evi yollamam. Sonra benim başım tebelleş oluyor. Ha, burada kıvrılsın yatsın. Da, hani bu ikizden şeyler nerede, altınlar nerede? Hemen şaşırman canım, telaş etmen. Hemen parıksımen. Ben o altınlardan bahsedeyim ben. Baksana o altından güzelliğine. Başlı sucuklar o altınlardan daha değerli. Ondan üst kan al, alın gelin. Sen bakayım boynuma.

0: O zaman neymiş? Efemek başlık çocukları, çiftler şirken doğdurur çocukları. O zaman neymiş? Kalite asla tesadüf değilmiş.
1: Kalite asla tesadüf değil. Hadi gidelim kaliteyi evde kontrol edelim karıcığım.
2: Boş. Hadi otur, otur, hadi. Otur yere. Hadi, hadi bakayım. Hadi. Sen orada durun yat. Hadi, biz gidiyoruz. Giy bakayım bunu. Hadi, al oğlum, al. Hadi.
3: Hadi hayırlı işler.
4: Türkiye'nin alanında önde gelen deprem bilimi hocaları. Hepsi toplumu bilinçlendirmek için çalışıyor. Bugün bize ortak bir mesajları var.
5: Önce mesaj. Afet anında sağlıklı iletişim kurmak için
6: yapmamız gereken
7: aramak yerine önce mesaj atmak.
5: Örneğin
7: internet destekli uygulamalar üzerinden
5: bir acil durum grubu kurabiliriz.
7: Böylece afet anında
6: mesajlaşarak hızla iletişime geçebiliriz.
5: Arama ihtiyacı hissederseniz de
7: yine internet destekli uygulamalar üstünden aramanızı gerçekleştirin.
5: Tüm dünyada mobil iletişim altyapıları nüfusun bir kısmının aynı anda kullanımına göre tasarlanıyor.
6: Bu yüzden siz de afet anlarında önce SMS'le veya internet destekli uygulamalardan mesajla haberleşmeyi unutmayın.
4: Böylece herkes sevdiklerinden hızlıca haber alabilir ve yardım ekiplerinin iletişim hatlarını hep açık tutmuş oluruz. İşte bu yüzden
5: önce mesaj.

Gazeteniz Denge artık WhatsApp kanalında. Aydın ve tüm dünyada en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi hemen aşağıdaki linke tıklayıp bizi WhatsApp kanalımıza takip edin ve bildirin.

0: DJ Bay Keleş'le Arıza Show başlıyor.
1: DJ Bay Keleş'le Arıza Show.
2: Arıza Show.
1: Ayarınızı bozacak program Arıza Show başlıyor. Başlıyor.
0: DJ Bay Keleş'le Arıza Show başlıyor. Aram.

Türkiye ve Sio saatleri 19.11 Arıza Show startını verdik ki güzel bir parçayla. Sesimi az duyuyorum ben, az şöyle yapalım bir dakika. Evet, radyoları başında bizleri dinleyen dinletiren tüm herkese sevgiler selamlar olsun. Bugün 21 Mayıs günlerden Perşembe, her zaman olduğu gibi yine biz Salı ve Perşembe günleri buradayız dedik. Geldik bugün. Başımıza bir iş gelmedi çok şükür vallahi. Evet, radyoları başında bizleri dinleyen, dinlettiren, bizi bekleyen herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Kimler nereden dinliyorsa hemen şimdi ne yapıyor? 0532 686 78 37 WhatsApp hattına yazıyor kimler nereden dinliyorsa. Şöyle neşemizi bulmak için biraz hareketli parçalar, böyle hareketli hareketli, değil mi, modumuz düşmüştür. Herkes şimdi işten çıktı, yorgun, argın, yemeği bekliyoruz, değil mi? Belki yiyenler de vardır yani. Herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Oynayacağız, oynayacağız. Zaten akşam Arabex'in böyle dibine dibine vuruyoruz ama biraz oynayalım ilk başlarda, değil mi? Ben buradayım. Başladık. Uzun bir yayın bizi bekliyor. Sesleri açın sonuna kadar. Oynamak isteyen herkes buyursun, gelsin ortaya. Zaten düğün sezonunu açtık, değil mi? Şimdiden alıştırmaları yapalım. Yapalım, oynayalım şöyle. Bugünkü bütün dertleri şöyle bir arkaya bırakın. Hadi bakalım. Fatih Bulut geliyor. Keletir ya. Bu arada Sude bizi dinliyormuş. Ona da kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Başka dinleyenler varsa yoklama yapalım, yoklama. Herkese şimdiden hayırlı akşamlar. Hadi bakalım bir dinleyelim şu Keletirya'yı.

Kayıtsız kesmek yok. Devam ediyoruz. Bugün neşemiz yerinde olacak değil mi? Kimse canına bir şey takmasın böyle. Kafasına da takmasın. Oynamaya başlasın abi. Oynatacağız bugün ya. Vallahi oynayın hep. Neşeler bozulmasın. Değil mi?

Atakan'ıma maşallah. Orası neydi ya? Aytemiz miydi? Unuttum vallahi. Atakan'a da sevgiler.

Evet, devam ediyoruz. Türkiye Vesio saatlerimizi 19.25 yaptık. Radyolarımızı yeni açan herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Bizler buradayız. Sizler neredesiniz? Nerelerdesiniz? Birazdan canlı bağlantılarım başlayacak. Ama onun öncesinde ne yapıyoruz? Neşemizi yakalıyorum. Atakan'ı da yakalayın, Atakan'ı. Az çalışıyormuş o. Tüm bölgeye, tüm ilçelerimize kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Aydın'dan. Özellikle ama özellikle şu anda bizleri, Söke'den dinliyorlarmış. Aytemiz'den. Aytemiz'e kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Atakan'a, ondan sonra Eda vardı. Birinin daha ismini hatırlayamıyorum, onu bilmiyorum. Ona da gelsin. Şöyle güzel bir Ankara oynamasıyla geliyoruz. Canlı bağlantılar başlayacak. Birazdan başlıyoruz. 0532 686 78 37 WhatsApp'tan gel abi. Korkmadan gel. Bir şey yapmıyoruz. 0532 686 78 37. Haydi bakalım.

0: maşallah.
1: Vallahi bir an kendimi düğün yapıyor gibi hissettim ya. Anlayamadım ama olsun. 0532 686 7837 WhatsApp istek hattımız. Yaz yaz gönder.

Vallahi listeye de şarkı atmamışım ya. Allah var ya Allah. Şöyle bir bakayım, şuna bir tekrardan geçelim. Evet, Türkiye Vesile saatlerimiz 19.30. Bu saat itibariyle biliyorsunuz ki her salı ve perşembe olduğu gibi bugün de Mahkumun Sesi şimdi başlayacak. Birazdan canlı bağlantılarla başlayacağız. Kimler nerede nerelerde? Nerelerden dinliyorsunuz bizleri? Yazın. Ay Temiz'den Atakan dinliyormuş. Çok çalışıyoruz abi, çok yoğun diyor. Allah kolaylık versin. Dikkat edin.

0: Evet, birazdan canlı bağlantılarım başlıyor. Bu arada abi gidiyoruz. Çay yok. Ondan sonra bir şey yok. Hiç ikram yok ya. İkram yok orada ya. Bir Atakan ısmarlıyor değil mi Atakan? Neyse bakalım, Türkiye Vesio saati 19.31 oldu ve hemen ilk canlı bağlantımızı yapacağız. İnşallah neşemizi bulmuşuzdur değil mi? Hemen şöyle bir bakalım hattımızın ilk konuğu nereden ve kim? Hemen bakalım. Alo.
1: Alo, selamünaleyküm.
0: Serkan.
1: Abi bugün kampanya varmış galiba. Hatta ilk bir sürede baklava varmış.
0: Hani nerede baklava?
1: Sen ısmarlayacaksın artık. Hatta ilk bir düşürdük ya.
0: İyi de sen çık, ben ısmarlarım. Ama peki, önce senin tamam, bir sözün vardı.
1: Abi benim sözüm her zaman. Ben sana resimlerini attım.
0: Ya beni bir tane iki tane baklavayla şey yapamazsın, kandıramazsın abi. Ben tepsiyi görmeden gelmem bir yere.
1: Ben abi Saraybin salonun altında baklavacı var.
0: Evet.
1: Oraya gidersin.
0: He.
1: Hemen İBAN atıyorum sana, para gönder bana diyor ya.
0: He.
1: İBAN atarsın bana, ben de para gönderirim sana.
0: Ama oranınkileri sevmiyorum ben ya.
1: O zaman Akbank'ın karşısında Gül kardeşleri var abi.
0: Tamam, ha ora olur bak, orayı tamam. Orada
1: tamam
0: olur.
1: Tamam abi, o zaman.
0: Oraya sen çık, ben seni götüreceğim.
1: Tamam abi.
0: Tamam mı?
1: Tamam abi. İyisin değil mi?
0: İyiyim vallahi şükür, sen nasılsın?
1: Vallahi koğuşta oynuyorduk abi.
0: He.
1: Mala roman ağları falan girince.
0: Ne bizim, güzel işte.
1: Şey var. Talim Erdoğan.
0: Evet.
1: Onunla beraber oynuyorduk. Hayrettin Kocaman'la beraber.
0: Evet.
1: Baktım şarkı bitti, hemen dedim arayayım, arkasından bir patlarsa roman havası.
0: Tamam, hangi roman havası?
1: Çal işte bir tane abi ya.
0: İşte çal işte bir tane olmuyor. Bir ton ya, roman
1: zaman,
0: var.
1: Kaç para bu beygiri çal.
0: Tamam, kaç para bu beygir? Tamam, kaç para o beygir? Biliyor musun sen beygir kaç?
1: 7,5.
0: Yok da 7,5 liraya beygir varsa alalım. Neredeyse.
1: Vallahi bizim burada Mehmet Öge var, satıyor.
0: 7,5'a mı satıyor?
1: 7,5'a.
0: Vallahi bak şimdi... Telefonlar kilitlenir. 7,5'a varsa alalım diye.
1: Tamam abi.
0: Tamam mı? Bunu onu abi mu göndereceğiz? 7,5'u mu göndereceğiz?
1: 7,5'u göndersen
0: tamam,
1: abi.
0: Tamam, kimlere gelecek?
1: Kimlere? C14 kocunda yatan Danat Tunç abi, Mehmet Şirin Tunç abi, Uvaş Tosun'a, Yasin Altınbaş'a, Okan Şanlı'ya, Yukacı Kenan'a, Ömer Şenol'a, Süleyman Türkmen'e, Süleyman Egus'a, tüm C14 kocuna gelsin. E6 kocunda yatan Süleyman Erkan Dayım'a, Bahri Usta'ya, Kasap Sağda'ya, Türkan Say abime, Savaş Aksu kardeşime, Berber Karaktin'e, Nihat Coşkun'a,
0: evet.
1: Taci Bekir'e, Terzi Uğur'a, Açık Dayatan, Çalar Başkan'a gelsin.
2: Bizim Zülloğlu'nun Alam Kutsalı'nın C13'te yatan Ramazan Aslan'a çok selamı vardı.
1: C13 burada açıkta yatan Arap Mustafa'nın C13 koğuşuna komple selamı varmış abi.
0: Tamam, başka?
1: Ondan sonra Karam kardeşime gelsin. Gökhan Erdoğdu kardeşime gelsin.
2: C11
1: Arap Mustafa'nın komple selamı varmış. Karam kardeşime gelsin. Yaki kardeşime gelsin. Seni tanıyan herkese gelsin abi.
0: Tamam, seni tanıyan herkese gönderelim. Bu beygir kaç para?
1: Bu beygir kaç para? 7,5 olsun.
0: Tamam, hadi öyle olsun bakalım.
1: Hadi kendine iyi bak abi, görüşürüz.
0: Allah'a emanet. Bu beygir kaç para? Vallahi şimdi bu şarkıyı da diyemem ki. Aytemiz'e, Atakan'a, Eda'ya. Bir de kim vardı? Biri daha vardı. İsmini bilmiyorum. Onu da yazın da bari. Atakan ve Eda'ya geliyormuş.
3: Kaç para bu beygir be?
0: Canlı bağlantılar devam ediyor. Bakalım hattımızın ikinci konuğu kimmiş? Bakalım mı? Hemen şöyle. Alo.
4: Alo. Selamünaleyküm. İyi yayınlar.
0: Allah razı olsun. Hoş geldin.
4: Ben Nazlı Açık'tan Şeytan İnsan'ın Neşat Özcan.
0: Neşat Özcan.
4: Evet.
0: Evet. Kimlere sesleneceğiz?
4: Nazlı kafanda yatmakta olan bir hattı koğuşuna bulunan Özcan Bedava Bayan koğuşuna bulunan özeline.
0: Evet.
4: Mehmet Akkoca, Abdullah Şeflek, Umur Geyik, Cengiz Ergün, Yusuf Uçarcı, Beyde yatmakta olan Mehdi Kartaş, Serhat Tural, Emre Tural, Ersin Emir abim, Abbas Kişmir, Serhat Bozkur, Serdar Bozkur, B5'te yatmakta olan Ergin Akar, Ahlin Altın Kaynak, C1'de yatmakta olan kardeşim İzmirli Burak Uraş, Ramazan Sonmaz, Orhun Dülger, Batuhan Altındiş, C7'de yatmakta olan Engin Akyüz, Veysel Uslu, Yakup Yörüklü, Tekin Akdemir, Umut Akdemir, Beyoğlu Terkmak'ta olan Cengiz Demir, İsmail Oraslan, Serhat Demir, Kadir Yetim, D15'te bulunan kardeşim Emrah Uzundal ve Aydın Kapalı Kabir'de Kabir Koç'tan bulunan Özel'ine gitsin.
0: Evet.
4: Nazilli Açık'ta bulunan abilerim, Emrah Demir abim, Adem İnci abim, Yusuf Ergen, Deniz Çatuş, Serdar Demir, Barış Özmüş, İdris Yörüklü, Aydın Kapalı yatmakta olan kardeşim Sercan Sevingen, abim Betülay Bey, son olarak İstanbul Silivri'de yatmakta olan aslan kardeşim Orhan Özcan, namı değer kimlere gelsin.
0: Tamam.
4: Ve istek parçam Uygar Donay'dan Kahretsin parçası.
0: Bir dakika, Uygar Doğanay Kahretsin değil
4: Kahretsin.
0: Mi? Tamamdır, bu kadar mı?
4: Bu kadar.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
4: İyi bak, hadi görüşürüz Allah'a.
0: Eyvallah. Bu arada Sinem'e, Eda'ya ve Atakan'a, Atatatatatakan. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Arıza Show'da Mahkum'un sesi sizlerle ve bakalım hemen hattımıza kim geliyor. Telefon susmuyor zaten. Ve bakalım hatta kim var. Alo.
5: Alo, selamünaleyküm. Yaşlılar başkan. Yaptın, iyi misin?
0: İyiyim, sen nasılsın?
5: İyidir valla başkan, ne yapalım işte. İstek isterim dedik, hayatını soralım dedik.
0: Hadi bir iste bakalım o isteği o zaman.
5: Valla bir tane Tayyip Uçak'dan bir şarkı isteyeceğim. Bu yalan imiş, bir parçası onu isteyeceğim. Bu parça özellikle İncirvalı Zeyda Yabanak kardeşimiz, yani Namıder Bebento ve Bayram Aydoğdu'nun Namıder Cuguli, Betül Aybi, İhsan Aybi ve Taner Doğan, bir de belki Koç'taki arkadaşlarıma ve de Açık'taki olan Koca Gür'ün güzel delikanlısı Sabah Yüreğir, Ecelen Ecesi Hüseyin Seriman Ecem'e gelsin ve Canbazoğlu Canbaz Tarık Bozi'ye de gelsin ve yüreği sağlam olan Çelebi kardeşimiz de gelsin. Sen de...
0: Evet.
5: Ve Koca Gül'ün ne de adı?
0: Başka var mı?
5: İsmail. Koca Gül'den İsmail'e gelsin. Sonra senle de durun.
0: Evet, var mı
5: ve
0: başka?
5: Ve Uğur Cengir'e gelsin. Ve de Ferhat'a gelsin. Ve de kardeşimiz Doğruma'da çalıştı beraber. Germenci güzel insanı. Salih'in Kaçmaz ve Romanlar Dernek Başkanı Ulucalı Metin Uyarık abimize gelsin.
0: Evet.
5: Sonra Akın Aydoğlu'ya gelsin, Durmuş Hekimine gelsin.
0: Tamam.
5: Emre Çetin'e gelsin. Ondan sonra Emre Delkıran'a gelsin. Tuncer Taşkıran'a gelsin. Barış Ergün'e gelsin. Cüguli bu arada Nail bizim yanımızda, haber olsun. Kemal Çizem var işte, ona da gelsin. Bir de Ayki Beş Koç'taki bütün abilerime, kardeşlerime gelsin. Bu kadar başkan.
0: Tamamdır. O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
5: Söylemiştim, söylemedim diye bir de Koca Gürlü Sabah Yüreğir kardeşime de gelsin.
0: Tamam, ona
5: Yüreğir
0: da gelsin.
5: Yüreğir sağlam ona kardeşim benim.
0: Tamamdır.
5: Bir de sizin güzel gönlünüze gelsin. Allah'a emanet olun.
0: Eyvallah, Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet.
5: Selametle, yarın izindeyim Allah'ın izniyle. 11 gün sonra yine yanındayım.
0: Tamam, tamamdır, Allah'a emanet.
5: Hadi görüşürüz, selametle.
0: Vay vay vay vay vay. Seni deli deli. Vardı öyle bir şarkı vardı ya.

0: Evet, devam edelim ve canlı bağlantılarla devam ediyoruz. Şöyle bir bakalım, şöyle bir bakalım hatta kim geldi. Alo.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Ben Hüseyin Şeleman, Açık Gezer'den arıyorum ben.
0: Evet Hüseyin, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz?
0: Allah'ıma bin şükür olsun, aynı valla. Şükür.
1: Eyvallah, eyvallah. Allah'a iyilik, sağlık versin.
0: Cümlemize, cümlemize. Allah razı olsun, sağ olasın.
1: Eyvallah. Buradan sevdiklerimizi seslenecektik de.
0: Hadi seslen bakalım.
1: Eyvallah. Önce bir Kapalı'dan seslenin mi istersen? Kapalı'dan. Kapalı'dan Muzaffer Bozyiğit, Umut Bozyiğit, Levent Bozyiğit, Murat Bozyiğit, Halil Akrancı, Mustafa Halat, Ersin Halat, Fethi Karaduman, Ali Rıza Halat, Mardinli Yusuf Spirit, Taner Spirit, E4'ten Adil Eksen, Ali Kurtulan, Uysal Kurtulan, Sefa Kurtulan, İrfan Kurtulan, Poyraz Gülfidan, Ferdi İşten, Güngör Yeldi, Serdal Yeldi, Umut Korkmaz, Metin Aybi, Turgay Aybi, Kerim Gecekuşu, Ulaş Babada, Sercan Seringen, Metin Yener, Müslüm Şaşkın. Şu anda açık betimlere geçiyorum abicim.
0: Tamam, geç.
1: Çelebi Karataş, Sabahattin Yüregin, İsmail Hendek, Tarık Bozi, Yeter Bozi, Hüseyin Şeleman, Ümit Yaşar, İbo Can Acar, Müşko, Ferhat Başaran, Mehmet Eraslan, Erdem Parkan, Derman Babadağ, Engin, Müslüm Özdemir, Arkın Üşüntü, Hatay Ertaş, Sefa, Uğur Cenger.
0: Evet.
1: Bu kadar. Nazilli'de yapmakta olan Çelebi Karataş'ın da, Nazilli'de Davut Bozi'de selamı var. Onda
0: aleyküm
1: selamı
0: selam
1: var.
0: Evet.
1: E4'de selamı var Çelebi Karataş'ın.
0: Tamam.
1: Benim de var. B11'de ki yatanlara Muzaffer Bozyiğit, Umut Bozyiğit, benim onlara selamım var. Mehmet Eraslan, Nazilli'de yatan Şahin Güler'e gelsin. Bu söyleyeceklerim bunlar. Tahir Uçar'dan Gülüm Sultanım.
0: Bir dakika. Tahir Uçar, Gülüm Sultanım. Bu kadar mı?
1: Evet. Bir de Metin abimize gelsin Ilıcabaşı'ndan. Ilıcabaşı'nın reisi.
0: Tamamdır. O zaman Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın.
1: Eyvallah. Allah razı olsun.
0: Cümlemizden. Bahçe duvarından açtım. Ayağımı da kırdım. Deme Atakan. Aman ha. Atakan'a. Sevgiler, selamlar olsun. Sinem'e ve... Sinem de zaten çok çalışıyormuş. Atakan hep öyle diyor. Eda'ya da... Yakıt'ta indirim varmış. Devam edelim, devam edelim. Şöyle canlı bağlantılarımız susmuyor zaten biliyorsunuz. 0532-686-7837 WhatsApp. Oradan yazabiliyorsun ve bakalım hatta kim var. Alo.
2: Alo başkan, kusura bakma, bir arkadaş var, unuttum. Anabiliyor muyum? Gönül koymasın. Sadece onun adı Furkan Çapal. Ona bir şarkı isteyeceğim. Roman havası Yaşar Dede.
0: Abi.
2: Bu şarkı özellikle ona gelsin. Yani kusura bakma, bir daha bahsetmiyorum konuda.
0: Yok, ona sıkıntı yok ama diyorum. Artık ikinci kişinin şarkısını almıyoruz.
2: Peki şöyle diyeyim o zaman ben sana. Yanında bir Metin abi var. Kendisi olacağını biliyor mu? O zaman o kendisi konuşsun. O kendi adına sorur değil mi?
0: Tamam. Öyle olur.
2: Tamam hadi. Tamam. Selamet. Gel buraya gel. Yardımcı ol. Hadi görüşürüz.
3: Selam aleyküm abi.
0: Aleyküm selam.
3: Abi ben Aydın Uca başından Metin Yarak Açık evet. Zaman'dan arıyorum.
0: Evet.
3: Açıktakilere seslemek istiyorum. Bir de kapalılara. Özellikle kapalı.
0: Tamam. Seslen
3: kapalı
0: bakalım.
3: Kapalı abi. Kuruçay'da
0: evet dinliyorum ben seni.
3: Şevket Kuruçay'dan.
4: Şevket
3: Kuruçay'dan
4: Ulucalı.
0: Şevket.
3: Roman olsun isteyecektim daha.
0: Şevket
3: Kuruçay'dan.
0: Kuruçay'dan.
3: Kuruçay'dan.
0: Evet.
3: Şevket Kuruçay'dan Ulucalı.
0: Ulucalı
3: bir şarkı var.
0: Tamam, bizde varsa çalarız. Yoksa zaten biliyorsunuz.
3: Var kurbanım
0: be. Yok ama öyle biz.
3: Başımıza eksik etmesin.
0: Allah abi razı olsun. Bu kadar mı?
3: Dur abi, kardeşime veriyorum. Al bunu, liste yaptık mı?
0: Tamam, hemen listeyi ver Saysın.
5: Masum, Sergen, İsmail, Engin, Tansel, Hızlı İmam, Hasan Dayı, Fitbull, İsa, Nazmi, Aklay, Oktayçi, Gökhan Gül, Burak Hazar, Tarık Bozyiğit, Onur Tatalbaş, Mirali Baba'da, Ercan Baba'da, Orta Mahallede Engin Kadir Göksu, Barış Kurt, Garip Kurt, Gökhan Abaylı, Yaşar Çatalbaş, Maraş Dağatan, Kürt Ersin, Fatih Türkoğlu,
0: evet,
5: Aytut Erekçi, Yunus Turungaz, Onur Taşdelen, İsmet Babada, Naim Babada, Özgür Babada, Olgun Kurt, Ersin Güven, Azat Babada, Baran Tarakçı, Cavit Çevitçi, Tayfun Gürmen, Olcay Çatalbaş, Erkan Kasovalı, Ersin Gürmen, Mustafa Alat, İsmail Hendek, Seba Yüreğil, Yeter Bozuyit, Nazilli'de yatmakta olan Coşkun Güymen, Hüseyin Şeriman, Bill Pitbull İlker, İvo evet. Canacar, Doğukan Endek, Onur Tirit, Orhan Tirit, Mişko, Ahmet Özyer, Reis Ulaş Tekeş,
0: evet,
5: Ahmet Özyer, Müslüm Çineli, Ali ve Aşkın Hasan'a gelsin abi.
0: Tamam.
5: Şakir Koç, Hidayet Koç, Mercan Dinar, İsmail Akgün, Murat Kaya, Turgay Yücel, Hüseyin Şeriman, Mişko Reis, Coşkun Güymen. Bunlara gelsin abi. Bir de Saadettin Koşmaz'a gelsin abi.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
5: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendinize iyi bakın. Evet, devam ediyoruz. Bu arada bir mesajımız var. Hemen şöyle bir onu da okuyacağız ama varsa bir canlı yayın hemen gelsin. Hemen gelsin abi. Bir canlı yayında alacağım. Sonra bir mesaj okuyacağım. Var mı mı gelen? Tren gelir, hoş gelir. Neyse. Bir hemen şöyle bakalım, hemen bakalım. Bir mesajımız vardı, onu okuyacağız. İyi yayınlar, ben Beyhan Tirit. Nazilli kapalı cezaevinde yatmakta olan oğlum Hüseyin Zurnacıoğlu. Damadım İbocan Acar. Her gecenin bir gündüzü vardır. Güllü Zalim şarkısını armağan etmek istiyorum demişler. Ne demişler bir daha bakalım. Ben Beyhan Tirit. Nazilli kapalı cezaevinde yatmakta olan oğlum Hüseyin Zurnacıoğlu. Damadım İbocan Acar. Sizler için Güllü'den Zalim parçası istenmiş. Göndereceğiz. Hazırsanız. Hatta şöyle dur, şu çineyi alayım bir. Çine geldi. Çine geldi ve bakalım bir çineyi bir hatta alayım, sonra şarkısını gönderelim. Alo.
6: Selamünaleyküm abi, hayırlı yayınlar.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
6: Ben Aydın Çine, aç güzelinden ararım abi. İsmim Çağlar Bakırcı.
0: Çağlar, hoş geldin.
6: Hoş bulduk abi, nasılsın, iyi misin?
0: Şükürler olsun, sen nasılsın?
6: Allah'a şükür abi, iyi değilim, iyi olsun ya.
0: Allah iyilik versin o zaman.
6: Ben buradan abi eşime, dostuma, sevdiklerime sizden işlem öncelikle.
0: Hadi seslen hatta bakalım.
6: Abim öncelikle C7 Koğuş'un yatan Aslan abim Bülent Bakırcı'ya buradan çok çok selamlarımı gönderiyorum. Yanında yatan Yaşar Çatalbaş, Yaşar dayımıza, Aykut Elekşi abimize buradan çok çok selamlarımı gönderiyorum. Bir de buradaki kardeşlerimi sayayım. Aydın Köken, Kahraman Güvenç, Uğur Köken, Emre Yoldaş, Hasan Yeşilkayalı, Aydın Açık'ta yatan Olcay Çatalbaş, Tibet Şen, Aydın Karaduman, bir de daha önce kapalı yattığım Murat Öz, Feyyaz Balıkçı, Fuat Uludağ, başka Kerim Bal, başka Ali Çetin, Ayaz Taş, Uğur Yoldaş, başka abi Murat Bozit, Muzaffer Bozit, bir de İsa Ağaç kardeşimi de buradan çok çok selam söylüyorum. Anıl Alakuş kardeşime buradan çok çok selamlarımı gönderiyorum.
0: Evet.
6: Bazen abi çok kişinin ismini unutuyorum, aklarını helal etsinler. Başka kimlere selamlarımı göndereyim abi? Uğur Yoldaş'a çok çok selamlarımı gönderiyorum. Erdem evet. Akbaş abi.
0: Evet.
6: Cem Hoş abime çok çok selamlarımı gönderiyorum abi. Kimi? Söyledim. Karaman abiye de çok çok selamlarımı söyledim. Başka kimler var abi? Burada hemen söyleyeyim. Kusura bakma, biraz vaksin alıyorum.
0: Sıkıntı yok. Bergama söyle.
6: Bergama'da Batal var. Ona selamlarımı söylüyorum. Özgür abim var. Kantinci. Bir tane. Kantinci Gökhan abim var. Ona selamlarımı söylüyorum. Kantinci neydi o şunun ismi? Çakır Gözlü. Özgür Saracı'ya buradan selamlarımı gönderiyorum
0: tamam
6: abi. Başka Berkan Kopal'a buradan selamlarımı gönderiyorum. Başka kime söyleyeyim? Ama kendisi burada.
0: Ben bilmiyorum ki.
6: Abi vallahi selam söyledim. Ben buradan geçiyordum. Size ben söylüyorum. Radyo, radyo. Evet. Ümitcan Savrum'a buradan selamlarımı gönderiyorum abi.
0: Evet.
6: Aydın başka. Karaduman, Olcay Çatalbaş, Feyyat Balıkçı, Murat Öz, Ayaytaş, Ali Çetin, Fuat Uluda. Başka dediğim gibi buradan Aydın Köker'in Bülent'e abime çok çok selam var. Bizi merak etmesin. Bir de onun haberi olsun abi. Buradan beni duyuyorsa kurumlar arası telefon yazsın.
0: Tamam.
6: Ben buradan söyledim. Kapalıdaki kardeşim yazması gerekiyor dediler. Hani o da beni şu an dinliyorsa, duyuyorsa şey, radyo şey yazsın abi, ama kurumlar arası dilek yazsın. Bir de daha önce yazdım Mehmet Üstüncü, ona da buradan çok çok selamlarımı gönderiyorum abi.
0: Tamamdır.
6: Valla abi daha bu kadar söyleyebileceğim. Bir de istek parçam abi. Murat Şenpınar Mapus abi.
0: Murat Şenpınar Mapus.
6: Mapus. Mapus Ranzası ve Mapushane değil abi.
0: Tamamdır.
6: Mapus sadece.
0: Tamam, bakacağım.
6: Bak.
0: Tamamdır.
6: Tamam.
0: Teşekkür ettik, Allah'a emanet.
6: Allah'a emanet ol abim. Çok teşekkür ediyorum.
0: Vay vay. Abi bu arada evet, şimdi bir şarkı göndereceğim. Bu arada sesime çirkin diyorlar benim ya. Çirkin mi benim sesim? Küstüm vallahi. Sesin çok çirkin dedi. Psikolojimi bozuyorlar. Yardım edin. Evet, bir şarkı, bir mesajımız var. Onu okuduk biraz önce. Bir daha hemen şöyle geçelim. Yayınlar, ben Beyhan Tirit. Nazilli Kapalı Cezaevinde yatmakta olan oğlum Hüseyin Zurnacıoğlu, damadım İbocan Acar için Güllü'den Zalim şarkısını armağan etmek istiyorum demiş. Her gecenin de bir gündüzü vardır demiş. Eyvallah. Şöyle hemen o güzel parçayı gönderelim. Onun hemen sonrası buradayız.

0: şarkı sonrası yeniden buradayız ve bakalım bakalım hatta kim geldi. Hiç hız kesmiyoruz. Alo.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
1: Nasılsın abicim?
0: Allah'ıma bin şükür olsun. Sen nasılsın?
1: Vallahi hamdolsun, şükürler olsun. Işte.
0: Allah iyilik versin.
1: Hamdolsun abi. Buradaki istek parçama geçmek istiyorum abi.
0: Hadi geç bakalım.
1: Gökhan Doğanay'dan gemileri yaktın abi.
0: Bir dakika. Gökhan Doğanay gemileri yaktın. Kimlere gelecek?
1: Evet abi. Öncelikle kardeşime gelsin bu şarkı. İstemiş olduğu parça.
0: Tamam.
1: Yanındaki kardeşi Uğur'a gelsin. Aykut Özcan'a gelsin. Gemi Öğüş'e gelsin. Can Oğuş'a gelsin. Paşa'ya gelsin. Açıktaki Efe gelsin. Ümit Kese'ye gelsin. Ayhan'a gelsin. Muzaffer İse'ye gelsin. Murat Çimşek'e gelsin. Emre Yoldaş'a gelmesin. Ondan sonra Uğur Yoldaş'a gelsin.
0: Başka var mı?
1: Erdem'e gelsin. Bergamalı Batu'ya gelsin.
0: Başka?
1: Kahraman Güvece gelsin. Ampili Köken'e gelsin. Gökhan Erkan'a gelsin.
0: Evet.
1: B5'teki tüm köylülerime gelsin. Cihan tamam. Avlu'da yatmakta olan Şemuz Emerci'ye gelsin. Kadir Emerci'ye gelsin.
0: Bu kadar.
1: Elba'ya gelsin. Terzi'ye gelsin. Bu kadar abi. Bizi İbrahim Sayın'a gelsin. Yusuf Sayın'a gelsin.
0: Tamamdır. Bitti mi?
1: Kendine iyi bak abi. Allah'a emanet ol.
0: Allah'a emanet.
1: Bizi seven, sayan arkadaşların tüm merkeze de gelsin. İsmini sayamadım abi.
0: Tamamdır. Allah'a emanet. Kendinize iyi bak.
1: Sen de abi. Allah'a emanet ol abi.
0: Sağ olasın. Gel gel gümüle gel. Gel gel gümüle gel. Bizi çekemeyen ne yapsın? Atakan. Ne yapsın bizi çekemeyen? Anten mi taksın yoksa çekici mi çağırsın? Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Hız kesmeden şöyle bir bakalım. Hatta kim geliyor? Bir bakalım.
2: Gel gel gümülem gel dedin.
0: Geldim.
2: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Kolay gelsin, iyi yayınlar.
0: Allah razı olsun.
2: Dizi takamayan Dizi Türk anten taksın kardeşim.
0: Ya biz normal antende de çekiyoruz ya, biz takarız.
2: Ya kardeşim bizi çekemen çok aslında da. Ne diyelim şimdi? Çekilmeyecek bir yanımız da yok. Gerçi de Allah'a şükürler olsun.
0: Ama nazar değdiriyor. Ama nazar değdiriyorlar.
2: Abi değdirsinler.
0: Başımıza bir ton onlar... iş geliyor.
2: Aa doğru söylüyorsun, o da var.
0: Değil
2: mi? Ne var? Bir şey yaptığımız da yok, öyle göze söze gelelim.
0: Aynen öyle.
2: Gene
0: ama.
2: De şöyle diyelim o zaman. Abi gözlükler pazardan, Allah korusun bizi
0: nazardan. Güzelmiş.
2: Ne yapıyorsun, nasılsın, iyisin, keyfin var mı?
0: Şükür valla yerinde yerinde, hiçbir sıkıntı yok.
2: Aman Allah'ım bozmasın.
0: Neşemizi bozmayalım bugün.
2: Abi her şeyini kaybet, neşeni kaybetme.
0: Aynen öyle valla. Sen yani kimlere sesleneceksin?
2: Serkan nasıl dedi demek sana, duydun değil mi?
0: Serkan valla, o Serkan var ya Serkan. Hep boş boş abi valla, tatlı diyor, tutlu diyor. Bana iki tane tatlı dilimini gösteriyor.
2: Allah nasip kısmet ederse arayacağım.
0: Şimdi seni. Başkan şöyle söyleyeyim. İki dilimle kancak evet. Adam mıyım ben ya? Bize yok, layık canım. Görüyor onu iki dilimi.
2: Yok yok. Şimdi havalar da sıcak, dondurmalı yapacağız.
0: Kaymaklı da severiz.
2: tabii dondurmalı yapacağız.
0: Tamam.
2: Sen rahat ol. Kardeşin Allah nasip kısmet ederse 26'sında buradan çıkıyor.
0: Oo.
2: En fazla arayacağım seni, müsait olduğumu geleceğim.
0: Eyvallah.
2: Hem bir görüşeceğiz, hasret özlem gidereceğiz, muhabbet sohbet edeceğiz, hem tatlı yiyeceğiz, tatlı konuşacağız. Seni babanın evine götüreceğim. Baba bize güzel bir böyle bir bahçede... Şimdi öyle söylemedim, ha, o destek açmasın. Güzel bir yemek yapacak, oturacağız, tamam. Hem yemek tamam. Yiyeceğiz, hem muhabbet sohbet edeceğiz, hem tatlımızı yiyeceğiz baba.
0: Tamam, ben anladım. Tamam.
2: Ben yeğenime de güzel bir paket yapacağım böyle. Onun da ağzı tatmasın, olur değil mi?
0: Eyvallah. Ya, eyvallah.
2: Yani. Kardeşim, şu anda bizi buradan sevdiğim, saydığım, değer verdiğim işim, bir tanecik kızım Dilam bizi dinliyor.
0: Evet.
2: Geçen gün dinledim. Hoşuma gitti, gerçekten güzel bir şarkı. Sizi unutursam kanım kurusun.
0: Bir dakika.
2: Gökhan Doğanay mı söylüyor? Uygar Doğanay mı söylüyor? Onu tam bilmiyorum.
0: Kanım kurusun o. Evet.
2: Evet, kanım kurusun. Yani ben diyorum ki sizi unutursam kanım kurusun.
0: He, anladım.
2: Aynen.
0: Ben şöyle bir yazayım. Gökhan Doğanay mıydı? Biriydi ya, bulurum ben onu.
2: Vallahi biriydi. Aynen kardeşim.
0: Tamam.
2: Sana zahmet olacak.
0: Başka ama var mı armağan etmek istediğin?
2: Kardeşim, bizim sesimizi, soluğumuzu duyan herkese şimdiden iyi bayramlar, hayırlı bayramlar olsun. Rabbim herkesi sevenlerine, sevdiklerine tez zamanda kavuştursun.
0: Amin, amin.
2: Gecen iyi olsun. Allah'a emanet ol. Görüşmek dileğiyle.
0: Sen de Allah'a emanet, kendine iyi bak.
2: Allah razı olsun. Sağ olasın. Görüşürüz kardeşim.

0: devam ediyoruz ve şöyle bakalım hattımızda kim var? Atakan! Atakan, mazot var mı mazot? Evet, devam edelim hemen şöyle. Hatta kim geldi? Alo!
1: Merhaba, kolay gelsin abi.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
1: Allah razı olsun abi. Benim Emre Yoldaş abi.
0: Evet Emre.
1: Nasılsın abi?
0: İyiyim şükür, sen nasılsın?
1: İyi valla, hatırladın mı abi?
0: Aydın'da değil miydin sen?
1: Aynen abi.
0: Tamam, şimdi Çin'e mi geçtin?
1: Yani.
0: O da iyi ya. Çin'e daha abi, iyi diyorlar.
1: Burası çok kötü ya.
0: Hani iyiydi ya, birisi iyi diyor, birisi
1: ya
0: kötü diyor.
1: Kim diyor bunu iyi diye.
0: Nereden bileyim, her arayan Çin'e iyi, yeni yapıldı, çok güzel, yemekler iyi şu.
1: Abi,
0: ben de özeniyorum.
1: Çin'e güzel de sivrisinek çok.
0: He, buradan duyurulur. Lütfen ilaçlama yapın abi. Açın sesi. Vallahi. Ben bağırayım buradan. Ayıp ya. Ama sen öyle diyorsun da bizim şu an stüdyonun olduğu yerde ben camı açayım, ışığı yakayım. Burada var ya sinek,
1: evet abi.
0: Danslar ediyor böyle sinekler.
1: Abi biz nereden geldik?

0: çekinmeden sürekli yaz. En son bıkarlar. Alalım da kurtulalım diye.
1: Aynen abi, ben bir söyleyeyim gari. Ben arkadaşların hakkını yemeyeyim.
0: Hadi söyle bakalım.
1: Abi öncelikle Uğur Yoldaş'ı gelsin benim amcaoğluma.
0: Evet.
1: Yani onu çok sevdiğimi söyle. Duyuyorsa iyi olur. Telefon için yazabiliyorsa abi görüş iyi olur. Uğur Köken'e gelsin.
0: Evet.
1: Özgür Köken'e gelsin. Aydın Köken'e gelsin. Paşa yani. Bir de Kahraman Güveç'e gelsin. Bir de Turgay Erdoğan'a gelsin abi.
0: Evet.
1: İsek Yıldırım'a gelsin abi.
0: Evet.
1: Adam zaten görüp koyuyor bana. Buraya geldi. Boynum boyun beni söyletmedim. Bildiğin türü.
0: Evet.
1: Ondan sonra Özgür Kutunan'a gelsin.
0: Evet.
1: Abi herkese gelsin ya. Vallahi ben... Halil abi gelsin.
0: Evet.
1: Gece kuşu Ali bu gece kuşu. Ona gelsin abi. Ondan sonra Mert Ali Saraç'a gelsin.
0: Başka?
1: Çakır.
0: Evet.
1: Ondan sonra sana gelsin abi.
0: Eyvallah.
1: Ondan sonra Uğur abi duyuyorsa abi iyi olur ya.
0: Duyuyordur.
1: Vallahi. İyi vallahi. Abi bu kadar garip. Ben bir şarkıyı bir söyleyeyim de.
0: Hadi şarkıyı da söyle bakalım.
1: Tamam abi.
2: Hüseyin Kağıt'tan Avaz Avaz.
0: Bir dakika, Hüseyin Kağıt Avaz Avaz. Tamamdır, bu kadar mı?
2: Evet abicim.
0: O zaman Allah'a emanet, kendinize iyi bakın.
2: Sen de Allah'a emanet abicim.
0: Sağ ol.

0: Ah dedim, ağladım yaramı, bir şeyler diyor ama neyse, bakalım ben canlı yayına devam edelim. Hemen şöyle bakalım hattımıza kim geliyor. Yine Çin'den, Çin'den. Alo.
1: Evet, Çin'den ben, Kahraman Güvenç. İstanbul'da nasılsın, iyisin?
0: Allah razı olsun, sen nasılsın?
1: Vallahi iyiyim abi, bomba gibiyim.
0: Allah iyilik versin ya.
1: Amin cümlemize. Sen amin. Nasıl bugün, iyisin galiba, keyifler güzel senin.
0: Şükür şükür. Baba iyi olunca iyi.
1: İyi Allah iyilik versin. Abi senin aracılığını yine arkadaşlarıma sesleneceğim kapalıcık.
0: Hadi seslen bakalım hemen.
1: Seslemiyorum abicim, mikrofon bende galiba.
0: Tamam sen de.
1: İlk
0: hadi
1: önce bakalım. Aydın kapalıcık abi, B5 koğuştaki aslan kardeşim, dostum Cem Evuş'a gelsin.
0: Evet.
1: Cem merak etme kardeşim. Aydın Çin'e kapalı cezaevi bayram sonu açılıyor. %100 garanti bilgi yani.
0: Evet.
1: Kardeşim İsmet İrzem'e gelsin. Ali Barlas'a gelsin. Gökhan Erkan abime gelsin. C3'te yatan Süt kardeşim Tugay Kasken'e gelsin. Değerli abim Suç Ortağım Murat Çivşe'ye gelsin. Aslan dayımın oğlu Erdem Akbuş'a gelsin.
0: Evet.
1: Burada abi açıkta yapmış olduğum aslan kardeşim Aydın Köken'e gelsin. Emre Yoldaş'a gelsin. Uğur Köken'e gelsin. Özgür Köken'e gelsin. Mert Ali Saras'a gelsin abi. Burada Çin'de kantincilerin kurban oldukları Mehmet Deste Savran'a gelsin abi.
0: Evet.
1: Mert Azar'a gelsin. Halil Gecekuşu'na gelsin. Özgür Kurtulan'a ve ondan çok değerli, çok kıymetli abi Bayanlar Koğuşu'ndaki Gül Kaygıs kardeşime gelsin.
0: Evet.
1: Söyleyeceklerim bu kadar abi. Ben istek parçama geçmek istiyorum.
0: Hadi geç bakalım.
1: Abi Tahir Uçar'dan.
0: Tahir Uçar.
1: Tahir Uçar. İnsan olan sevdiğine böyle mi yapar?
0: İnsan sevdiğine böyle mi yapar?
1: Evet abicim.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Çok teşekkür ediyorum abicim. Bu kadar. Allah senden razı olsun abi.
0: Cümlemizden. Kendine iyi bak. Allah'a emanet.
1: Sen de abicim, görüşürüz.
0: Sağ olasın.

0: Edelim, devam edelim. Şöyle bakalım hatta kim geliyor. Türkiye ve Sio saatleri 20.08. Bir mesaj ve bir şarkı daha var birazdan. Ve bakalım hatta kim var. Alo.
1: Abi kolay gelsin. Selamünaleyküm. Kolay gelsin abi.
0: Allah razı olsun. Hoş geldin.
1: Nasılsın abi? İyisin inşallah.
0: Şükürler olsun. Sen nasılsın?
1: Allah razı olsun. Şükür abi. Sesin büyük daha yokluk abi.
0: Eyvallah. Allah razı olsun.
1: Senden de. Abi ben Nazil açıkçası iPad kısmından arıyorum.
0: Tamam.
1: İsimleri sayıyorum. Önce kapanıdan başlıyorum abi.
0: Tamam hadi say bakalım.
1: Abi D15 Kerem Durak, D16 Şahin Durak, C1 Emrah Durak, C16 Yasin Çobanoğlu, C16 Mustafa Kiracıoğlu, Mertcan Dikmen, Ekrem Beyazduman, Ethem Beyazduman, Hatip Yıldız, Serdar evet. Demir, Aydın Bulun, Serhat Bora, Berke Yılmaz, Bilal Taşkın,
0: evet.
1: Süleyman Urcan, Bilal Taşkın, İdris Yörüklü abime, Hacı Muru abime,

0: Cüneyt Gezerki abime, Ahmet Elçi kardeşim, Orhan Ertem abime, Cüneyt Gezerki abime, Cevo Türkmen, Yusuf Ali, Erkan Akbalık, Turan Salkıntaş, Ali Berk Küçük, Cengiz Bölükbaş, Sinan Öz, Yakup Yörüklü abime, Hazar Erbos kardeşime selam olsun zilleten. Abi devamını söylüyorum. İdo, Cino ve Acımuru abimden C7 koğuşundan bulunan kardeşleri Yakube'ye, Mami Çetin'e, Suzu Dayı'ya ve E3'te bulunan Saddam Aracı'ya, Rıdvan Sıcak Yüz ve koğuş arkadaşlarına selam olsun ve bizleri tanıyan tüm dostlara selam olsun. Enver Yılmaz'dan Lele şarkısı abi.
1: Bir dakika, öyle hemen ha diye deyince olmuyor. Hemen Enver Yılmaz.
0: Evet, evet abi.
1: Neydi, Lele mi?
0: Lele şarkısı abi.
1: Tamamdır, bu kadar mı?
0: Abi C9'dan Serdar Demir'in çok çok selam var Bebeko dayı.
1: Evet.
0: Abi Bayram Yavaş dayıma selam olsun. Şarda görüşme dileğiyle.
1: Eyvallah. Kendine iyi bak. Allah'a emanet.
0: Sağ ol abi, sen de Allah'a emanet görüşürüz. Benim benim divanemi dedemi
1: de vay vay. Valla burada stüdyo yıkılıyor. Yıkılıyor. Şöyle bir bakalım hemen hattımıza kim geldi? Alo.
0: Abi kolay gelsin tekrardan.
1: Heh, gene geldin. Ne oldu?
0: Valla ismini unuttuklarım var. 4 kişi var. Onları söyleyeyim 2 dakika ya.
1: Tamam hadi hemen say bakalım.
0: Emir Tavukçu gelsin abi.
1: Evet.
0: Bizim Zeytin. Turgay Erdoğan'a gelsin.
1: Evet.
0: Emre Gökal'a gelsin abi. Hasan Arslanbay'a gelsin.
1: Tamam.
0: Onur'a gelsin. Kıvçık olur.
1: Evet.
0: Özgür Köken'e gelsin.
1: Evet.
0: Yani işçi koğuşuna, komple işçi koğuşuna gelsin abi kapalıda.
1: Tamam gelsin onlara bakalım. Var mı başka?
0: Tamam abi ben 3 tane şey söyledim ama çocuğun hakkını yemiş oldum. Ona 2 dakika vereyim abi ya.
1: Valla ben bilmem. Almam ben.
0: Olmaz mı?
1: Yo, rüşvete bağlı.
0: 3 tane söyleyecek abi ya.
1: Tamam hadi ver hadi hızlı hızlı.
0: Selamun aleyküm abi.
1: Aleyküm selam. Ama sıranı kimseye verme bak bir daha.
0: Yok yok abi vallahi elinden aldı telefonu ya.
1: Vallahi ben bilmem o konuştu normalde bittiydi.
0: Abi ben Çin Açık Cezaevinden Aydın Köken ben abi.
1: Evet Aydın hemen say hadi bakalım.
0: Tamam Değer Paşa. Başkanım şimdi senin aracılığında biz arkadaşlarımıza selam sormak istiyoruz biliyor musun?
1: Evet.
0: Şimdi öncelikle Bilet Bakırcı, Çağlar Bakırcı, Mehmet Can Gülüç, Gökhan Günevdi. Uğur Yoldaş, Mehmet Can Saraç, Savrak, Erdem Akmeşe, Kahraman Güvenç, Emir Tavukçu, İsmet İrdem, Cem Oğuş, Ampili Köken, Serdar Köken, İsmet Öge, Halil Gecekuşu, Mehmet...
1: Evet.
0: Mehmet Kublay.
1: Evet.
0: Ayhan Yeşer, Ümit Yeşer, Aykut Dündar kardeşime en kısa zamanda mektubunun karşılığını yollayacağım kardeşim. Çok hiç merak etme. Ümit Yeşer.
1: Var mı başka?
0: Barış Kaynak, Metin
1: evet,
0: Yener.
1: Evet.
0: Berke Çavuşoğlu. Tukay Kasken.
1: Evet.
0: Turgay Erdoğan.
1: Tamam, başka? Hızlı hızlı.
0: Mertarı Saraç.
1: Evet başka?
0: Bir dakika abi.
1: Vallahi 3 dedin 15 oldu.
0: Gökhan.
1: Evet. Gökhan.
0: Gökhan Erkan abim be.
1: Tamam. Her isim için bir tatlı alıyorum.
0: Emir Erdoğan kardeşim abi bu kadar abi. Allah razı olsun abi.
1: Tamam bir tepsi etti zaten. 15 kişi saydın.
0: Abi şarkı isteyebilir miyim abi?
1: Şarkı mı isteyeceksin?
0: Evet abi.
1: He ne isteyeceksin?
0: Fatih Bulut'la Eda Doğanay'ın şarkısını isteyeceğim abi. Ben seni çok sevdim.
1: Bir dakika. Fatih Bulut. Ben seni çok sevdim.
0: Evet abi. Eda Doğanay'ın düeti.
1: Tamam. Bakacağım. Allah'a emanet olun. Eyvallah kendine
0: abi.
1: İyi bak.
0: Allah razı olsun abi.
1: Abi 5 dedi, 2 dedi, 3 dedi. Sonra 15'e çıktı isim sayısı. Çok olursa isim sayısı tatlı ebatı büyüyor abi. Bak hani tane olarak hesapladığımızda her isme göre. Aytemiz Petrol de bizi dinliyor. Atakan'a, Eda'ya, Sinem'e. Onlar da bizi dinliyor. Bağımlılık yapıyoruz ya. Neyse. Şöyle bir bakalım hatta kim var? Alo.
2: Abi ben selamun aleyküm abi. Ben Nazilli Açık Yedihan'dan arıyorum. Evet. Adım Ahmet Elçik.
1: Ahmet Elçik.
2: Aynen abi. Evet. Abi buradan Kapalı'ya seslenmek istiyorum.
1: Hadi seslen bakalım.
2: Abi B2'de yatan Hüseyin Çağlayan. Çağlayan'a Reverci Umut Keskin'in selamı var.
1: Evet.
2: Bunları iletmek istiyorum abi. Bir saniye abi. Abi C'de yatmakta olan Kudret Elçik abim. C8'de yatmakta olan Ümit Bilgen abim. C7'de yatmakta olan Yakup Yürüklü abim. Hasan Dibetçi abim. Namı diğer Okus Bokus Hasan. C7'de yatmakta olan İbrahim Kuvcı abime. Servet Kocaman abime. Mehmet abime. Kazım Özege abime. Mazlum Güngör abime. Namı diğer Kral. Kasap Selami dayıma. D1'de yatmakta olan amcam Süleyman Elcik. Mehmet Elcik. Sinan Kıvcı. C6'da yatmakta olan kuzenim Necat Elcik. C9'da yatmakta olan Serhat Demir abime, Serkan Demir abime, Serdar Demir abimin selamı var.
1: Aleyküm selam. Var mı başka?
2: Var abi. Atçalı Takkalı Ahmet'in, Süleyman Urcan'ın selamı var. Tamam. Abi D15'de yatmakta olan Kerem Durak abime, Hazar abimin selamı var. Hazar Durak abimin selamı var. D16'da yatmakta olan Şahin Durak abime. C1'de yatmakta olan Emre Durak abime. C16'da yatan Yasin Çoban abime. C16'da yatan Mustafa Kirercioğlu'na. Merden Mertcan Dikmen. C15'de yatan Ekrem Beyaz Duman abime. Ethem Beyaz Duman abime. Atip abime. B5'de yatan Deli Bayram abi dayımıza selamımız var. Hazar evet. Abime selamım var. Deli Bayram dayı unutmadık seni. Her zaman kafamızdasın. Dışarıda inşallah özgür günlerde kavuşuruz.
1: Evet.
2: Abi bir de açıkta yatan tüm abilerime seslenmek istiyorum. Serdan Demir abime, Berat evet. Anat abime, Serhat Bora abime, Bilal Taşkın abime, Berke Yılmaz abime, Aydın Bulun abime, Süleyman Uğurcan abime, Mustafa Kurtulan abime, Hazar Durak abime, Mehmet Elçik kardeşime, Soner Köse abime.
1: Evet.
2: Kapalıda yatan Engin Akgüz'ün Bebeko'nun selamı var. Bebeko dayımın selamı var.
1: Evet.
2: Ceylik Oğuşu'nda bulunan kardeşlerine Hacı İdo Hacı Muro'nun
1: evet.
2: İdo Cino'nun abilerden Ceylik Oğuşu'nda bulunan kardeşlerine bu ne abi? Yakup Bey'in Mami'ye, Çetin'e, Süzü Dayı'ya ve E3'te bulunan Tatlavan Arıcı'ya,
1: evet.
2: Rıdvan Sıcak Yüz'e ve Kovuş arkadaşlarına selam olsun.
1: Aleyküm selam.
2: Kuşaklı Cin Ali Dayı'ya, başka? Keko abime, Hazar Durak abimin, Şahin Durak abime çok çok selamları var. Abi, bir de istek şarkım var.
1: Söyle bakalım.
2: Muşlu Apu Dayı. Hayrettin Kocama.
1: Abi şarkım var diyorsun sonra isim saymaya devam ediyorsun.
2: Tamam abi söylerim şarkımı.
1: Bir şarkını söyle önce. Hangi şarkı?
2: İzmir Torbalı'nın Berat Aras abime candan selamlar olsun. Berat abime Azar Yıldız'dan Bilsen şarkısı gelsin abi.
1: Tamamdır. Bu kadar
2: mı? Hazar Yıldız'dan. Aynen abi.
1: Tamamdır. O zaman Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın.
2: Hazar Durak'ın selamı var.
1: Allah'a emanet. Şunu yapmayın bakın. Şarkımı söylüyorum diyorsun. Sonra isim sayıyorsunuz. Ondan sonra ortalık birbirine giriyor. Lütfen sizlerden ricam. Önce ya şarkınızı söyleyin ya da en son şarkıyı söyleyin. Ben şarkıyı söylediğiniz zaman vedaya girerim abi. Onu baştan söyleyeyim. Devam edelim hemen. Devam edelim şöyle. Hatta kim geliyor? Alo.
3: Alo.
1: Evet kiminle görüşüyorum?
3: Ben Açık'tan arıyorum abi. Aydın Açık'tan. Doğukan Akçı.
1: Doğukan hoş geldin.
3: Hoş bulduk abi.
1: Kimlere sesleneceksin? Hadi seslen.
3: Sayıyorum abi. Açık'ta yatmakta olan Yavuz Zaman abime, Ahmet Kul abime, Mustafa Aykut abime, Diyar Kaya abime, Serkan Ömer'e, Kadir Sarıoğlu'na, Yılmaz Dinler abime, Zekan Kulut dayıma, Servet Akta abime, Abdullah Polat abime. Kapaldakileri sayıyorum abi. Azat Kul, Şafak Demir, Şahin Demir, Yaşar Sadeç, Mehmet İnan Işık, Değerli dostum Ali Yaburga. D2'de yatmakta olan Selçuk Aslan abime. Emircan Üşünten işleme. Doğan kardeşime. Uğur Çakır abime. Yakup Can Tokun kardeşime. İstek parçamı söylüyorum abi.
1: Söyle.
3: Fatih Bulut. Gülüşüne kurban olayım.
1: Fatih Bulut gülüşüne
3: kurban olayım.
1: Kurban olayım. Tamamdır.
3: Bir daha abi. Ahmet Kulun. Azat abiye çok selam var abi.
1: Tamamdır. Aleyküm selam. O zaman kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Evet, bir mesajımız var. Bir mesaja yer vereceğim ama birazdan. Hatta şöyle bir okuyalım. İyi yayınlar, ben Beyhan Tirit. Nazilli Kapalı Cezaevinde yatmakta olan oğlum Hüseyin Zurnacıoğlu. Damadım İbocan Acar. Cengiz İmren, Ağa mısın, Paşa mısın şarkısını armağan etmek istiyorum demiş. Birazdan onu da göndereceğiz, göndereceğiz. Bakalım şöyle, hattımıza kim geldi? Alo. Allah razı olsun.
4: Ben Serdar Demir abi, Nazilli Açık'tan arıyorum.
1: Serdar Demir.
4: Evet abi.
1: Hoş geldin Serdar.
4: Sağ ol, teşekkür ederim. Nasılsın abim?
1: Allah'ıma bin şükür olsun. Sen nasılsın?
4: Teşekkür ederim abi, sağ ol. Abi buradan Nazilli Açık'tan Hazar Durak kardeşime, Fırat Yılmaz kardeşime, Hazar Erbaz kardeşime, Fıla Engin, Engin Akgüze, Bilal Taşkın, Ahmet Elçik, Orhan Ertem, İdris Yörüklü, Hacı Muru abime selam olsun. Unuttum karım, kusura bakmasın. Kapalı'da Batuhan Çavuşoğlu, Yılmaz abimin çok çok selamı var. Allah tez zamanda kurtarsın inşallah. İnşallah yasa var, yasa en kısa zamanda çıkacağız.
1: İnşallah. Şarkı var mı?
4: Adanalı Ayhan'dan Döneceğim Bir Gün.
1: Bir dakika. Adanalı Ayhan Döneceğim Bir Gün. Tamamdır. Allah'a emanet, kendine iyi bak.
4: Ahmet Elçin yarın görüşü varmış. Abisine sesleniyor.
1: Tamamdır.
4: Görüşü onaylanmış. Çok çok teşekkür ederim abiciğim. Kolay gelsin.
1: Allah'a emanet, sağ olasın. Öptüm, sevdim. Evet, Nazil de ezan okunuyor. Öptüm, sevdim. Helalleştim diyor. Yanıyorum. Hele Atakan da yanıyormuş. Benim arabayı zaten bir yıkamadı gitti ya. Serkan Nazilli de yıkamıyor. Atakan petrolde gene yıkamıyor. Olmaz ki böyle ya. Benim arabayı kim yıkayacak? Devam edelim. Hatta kim geliyor bir bakalım. Bakalım hatta kim geldi. Alo.
5: Alo, selam aleyküm abi. Kolay gelsin, iyi yayınlar.
1: Allah razı olsun.
5: Abi ben İbocan Acar abi, nasılsın?
1: İyiyim İbocan, sen nasılsın?
5: İyiyim abi, çok şükür.
1: Allah iyilik versin.
5: Abi ben şimdi bir abimin adını konuşacağım abi. O tamam. Biraz hasta, konuşamıyor abi.
1: Tamam.
5: Bir de doğum günü.
1: Geçmiş olsun.
5: Onun adını bir parça isteyeceğim abi.
1: Tamam, iste bakalım.
5: Sonra kendi adımı bir parça isteyeceğim abi.
1: Ama iki parça alamıyoruz ki.
5: Abi şimdi hasta biliyor musun? Bir de doğum günü abi. Bir güzellik yapmaz mısın?
1: Bir söyle bakalım sen önce.
5: Tamam abi. Abi öncelikle doğum gününü kutluyorum onun. Uğur Öztürk'ün abi. İnşallah bir dahaki doğum gününü dışarıda geçirmek dileğiyle abi. Bir de istek parçası abi, İbrahim Tatlıses. Bıraktın gitsin. Zalimin kızına gelsin.
1: Bir dakika.
5: Ayrıca V1 4 koğuşuna gelsin diyor abi.
1: Şarkı ne? Onu bir daha söylesene.
5: Abi İbrahim Tatlıses.
1: İbrahim.
5: Bırakın gitsin.
1: Tatlıses, bırakın gitsin.
5: Uğur Öztürk'ten vefasızın kızına gelsin.
1: Tamam.
5: Abi şimdi kendi adımı sesleneceğim.
1: Hadi bir seslen bakalım.
5: Abi öncelikle Kapalı'da yatmakta olan Aslan yeğenim Burhan Acar'a isteyeceğim parça, ona armağan olsun. Eniştem Kadir Ertaş'a, Nazilli'de yatmakta olan Aslan kayınçom Hüseyin Zurnacıoğlu'na.
1: Evet.
5: Mahmut Ertaş'a, Cömert Ertaş kardeşime, Gürkan Üşüntü'ye, Eray Gökbel, İlker Kırbaş kardeşime selam olsun bunlara. Emircan Üşüntü kardeşime.
1: Evet.
5: C7 koğuşunda yatmakta olan Yaşar Çatalbaş dayıma, Maksut Tuğlu dayıma, Ersin Savar, Hakan Durna, Aykut Elekçi, Cavit Cevizci kardeşime, Gökhan Abaylı abime, Onur Taşdelen'e. Bunlara armağan olsun abi. Yunus Sıngaz kardeşime, Ayhan Ertaş dayıma.
1: Evet.
5: Bir de burada açıkta yatmakta olan Arkın Üşünt abime, Hatay Ertaş amcama gelsin. Bir de Çelebi Karataş abime, Hüseyin Şeliman abime. Bunlara armağan olsun. Doğukan Endek, Yavuz Yaman abime, Ahmet Kul kardeşime bunlar armağan olsun abi. Bir de Uğur Öztürk abime gelsin. Doğum günlüğünü kutluyorum onun.
1: Evet.
5: Mişko kardeşime gelsin, Mişko Reis'e.
1: Eyvallah.
5: Metin Uyanı, Metin Ilıcalı Metin Uyanı'ya gelsin. Bunlar armağan olsun abi. Bu kadar abi. Şarkı isteyeceğim senden.
1: Hadi bir iste bakayım neymiş o.
5: Abi Güllü Gözlerimde Gözlerin Kaldı.
1: Bir dakika. Tamam. Bu kadar mı?
5: Bu kadar abi. Sağ olasın abi. Teşekkür ederim.
1: O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
5: Allah'a emanet abi. İyi yayınlar.
1: Evet, WhatsApp'tan bize yazabilirsiniz. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? 0532 686 78 37. 0532 686 78 37 WhatsApp attım. Bakalım hemen hatta kim geldi. Bu arada Atakan bir şeyler duyuyorum, doğru mu? Doğruysa yaz bana. Bak Atakan. Neyse şöyle bir bakalım hatta kim var. Alo.
6: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam.
6: Yemin ederim 20 dakikadır çocuklara var ya parmakların uyuştu böyle tuşları tuşladı.
1: Reis sizin hatlarda bir şey var o zaman reis sizin.
6: Vallahi sabahtan beridir meşgul 20 dakikadır mücadele ediyoruz burada ya.
1: Vallahi seviliyoruz mu sevilmiyoruz mu onu da anlamadım da telefon susmuyor vallahi.
6: Vallahi ne yapıyorsun nasılsın?
1: Şükür iyi. Vallahi iyiyim sen nasılsın?
6: İyi şükürler olsun kardeşlerime seslenmeye geldim.
1: Hadi sesle Alpay'la görüşüyor musun?
6: Alpay'la görüşmüyorum. Bir iki kere aradım telefonumu açmadı bir daha açmıyorum. Buradan duyuyorsa da...
1: Ben de yazdım ona. Yani. Ben de yazdım bana da dönmedi biliyor musun?
6: Duyduğuma göre atın üstünde fotoğraf çekilip atıyormuş.
1: Allah Allah. Dur ben arayacağım şimdi ona. Şimdi birazdan arayacağım onu. Diyeceğim böyle sen bizim telefonumuzu niye açmıyorsun?
6: Aynen açmıyor.
1: İlla diyeceğim ata mı sıkalım?
6: Kendi sineye çekmiş.
1: Neyse ben birazdan arayayım bakayım. Sana haber veririm ararsın sen.
6: İyi tamam.
1: Hadi o zaman seslenelim o zaman. Kimlere sesleneceğiz?
6: Tamam. Aydın'da yatmakta olan can kardeşlerim. Benim için değerli olan kıymetli kardeşlerim. Abdullah Karademir. Muhammed Alakuş. Kurtlarım Polat ve Tuğrul'a. Cafer Turhan'a. Orhan Kapkara'ya. Ömer Karaman'a. Şafak Karaman'a. Erhan'a. Alperen'e. Yeğenim Sinan'a. Semih Çıta. Aytaş Demir'e. Bombacı Birkan'a. C9 koğuşuna, değerli kuzenlerim Mehmet Erol'a, Şafak Demir'e, Şahin Demir'e, Yunus Tekeş'e, amcaoğlu. Abim Ziya Ateş'e, Tako'ya, İsmail Uğur Uzman'a, Hüseyin Kökten Dayım'a, Yakup Can Tosun'a, Orhan Kılıç'a, Fecri Kılıç'a, değerli dostum Murat Yalı'ya, Emircan Yazıcı'ya, Eray Kuyucu'ya, Adanalı İbrahim Tuncer'e, Erkan Yılmaz'a, İsmail Aygün'e, İdris Akıncı'ya, B7'de yatan kardeşim Ozi'ye, Vedat Aslan'a, Erdo Başkan'a, açıkta yatmakta olan kardeşlerim, kıymetli değerli dostlarım, Yavuz Yaman'a, Laz Serdar'a, İzmirli Tansel Hoca'a, yeğenim Hızlı İmam'a, dayım Abdülaziz Demir'e, Mert Yalı'ya, Ömer Yalı'ya, Emrah Kılıç'a, B216 koğuşuna, Ahmet Kula, Ozan Çağlayan'a, B112 koğuşuna, koğuştaki tüm yatan kardeşlerime, açıkta bulunan tüm dostlarıma, Çin'de yatmakta olan aslan yeğenlerim Ekrem Tavaslıoğlu'na, Muhammed Ali Sancar'a, Muhammed Ere'ye, değerli dostum Haşim Erkul'a, tüm Çin'li dostlarıma, dayım Serkan Tavaslıoğlu'na ve park bahçede bulunan değerli dostum, çocukluk arkadaşım, başımızın da belası, namı değer Çamur Mehmet'e,
1: evet.
6: Ayrıca Berber Ali Oğlu'ca ve oradaki tüm dostlarıma selam ederim. Kıvırcık Ali'den geceler yangın istiyorum. Geceye de bir söz bırakmak istiyorum. Şov yapmak için çıktığınız bu sahnede dansöz olmuşsunuz haberimiz yok. Aslan her yerde aslandır.
1: Tamamdır. Bu Kıvırcık Ali'den hangisiydi geceler?
6: He?
1: Kıvırcık Ali'nin hangi şarkısıydı?
6: Aynen geceler yangın.
1: Yangın tamam. Bu arada Alpay'a ulaştım. Dedim seni.
6: Ulaştın mı?
1: Seni çekiştiriyoruz dedim şimdi geliyorum radyoya dedi.
6: Ya bıraksın bu işleri ya. Bizim burada telefonumuzu açmıyor. Hayırsız o. İnşallah var ya cezası gelir burada.
1: Dur.
6: Onu yerde yatırmazsam.
1: Dur. Bir daha dur. Şimdi bir daha söyle ben ona ses açacağım. Söyle şimdi duysun seni.
6: İnşallah cezası gelirse burada yerde yatırmazsam eğer benim adım da Ulaş Tekeş olmasın.
1: Tamam. Vallahi sesi attım.
6: Vallahi de billahi de onu yerde yatıracağım.
1: Eyvallah. Vallahi bilmiyorum, bana da söz verdi, onu da tutmadı biliyor musun?
6: Hayır, insan bir telefonumuzu açar, biz burada telefon açıyoruz, telefonlarımıza cevap vermiyor. Ya böyle bir şey var
1: vallahi
6: mı? Telefona bakıyor herhalde, 0256, ha diyor boş ver ya diyor. Her şey burada cezasını bitirip gidene kadar.
1: Ama
6: diyor.
1: Açar o ya, bence yapmaz onu da, işleri
6: açmıyor,
1: vardır.
6: Açmıyor, açmıyor. Ben şimdi radyodan söyledim ya, artık aradın mı der ki, reis der sen beni ne zaman aradın ya, ayıp ediyorsun der.
1: Neyse ben
6: 50 gündür kapalıdayım. Bir kere insan haber gönderir.
1: Sen şimdi telefonu kapatınca onu bir ara.
6: Tamam.
1: Tamam.
6: Ben şimdi arayamam. Telefonlar burada çok dolu.
1: He, tamam.
6: Vallahi seni 20 dakikadır burada aramak için ter döktüm ya.
1: Eyvallah. Vallahi benlik bir şey yok. Bir tane hattımız var. Fakir biriz. Biz fakir radyoyuz ya. Öyle sistemimiz yok fazla ya.
6: Ha, bu arada Çağlar Başkan'ı unuttum ha. Nazil de değerli dostumuzuz. Çağlar Başkan'a da selam olsun.
1: Eyvallah, Allah
6: bizi
1: razı
6: tanıyan,
1: olsun.
6: Bizi tanıyan tanımayan herkese selam olsun işte.
1: Eyvallah.
6: Şimdiden Kurban Bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum herkesin.
1: Allah razı olsun, sizin de kutlu olsun. Selam söyle demiş kardeşime.
6: Ha, bıraksın bu işleri ya. Senin aracılığınla mı?
1: Vallahi bilmiyorum, birazdan artık ne yapar.
6: Bak ne yapsın biliyor musun?
1: Ne yapsın?
6: Eğer benim adıma sana bir tepsi baklava götürmezse onunla hakkımı helal etmem.
1: Öyle olmaz. Bak şimdi ne yapıyoruz? Abi ses kaydına bastım. Sen şimdi söylüyorsun. Söyle.
6: Eğer ki benim adıma İslam Keleş'e bir tepsi baklava götürmezsen Kurban Bayramı için sana hakkımı helal etmiyorum. Telefonu da açmıyorum sana. Bu kadar. Eğer İslam radyodan tatlım geldi derse öyle arayacağım seni. Hadi bakalım.
1: Evet. Şimdi
6: tamam mı, gönderdin mi?
1: Gönderdim vallahi, şu an gönderdim. Bakalım ne diyecek.
6: İyi tamam.
1: Tamamdır. Var mı başka bir isteğin?
6: Allah'a emanet, seviyorum.
1: Sen de Allah'a emanet. Kendine iyi bak, Allah'a emanet. Sevenimiz var vallahi ya. Ben de sizi vallahi seviyorum yani. Yalan olmasın. Başım darda da olsa gelmeye çalışıyorum vallahi. Ondan anlaşılıyordur herhalde. Evet. Bakalım hemen şöyle. Hatta kim geldi? Alo.
7: Selamünaleyküm abi, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Aydın Açık'tan, İzmirli Bay Tansel.
1: Tansel hoş geldin.
7: Hoş bulduk abim, ne yapıyorsun, nasılsın? İyisin,
1: Allah'ıma bin şükürler olsun, ben iyiyim. Sizler nasılsınız?
7: Şükürler olsun abim, devam aynı.
1: Allah mücadele iyilik versin. Devam. En iyisi, en iyisi.
7: Amin. Amin.
1: Kimlere seslenecek?
7: Evet abim. Başta Aydın Kapalı'da yatmakta olan Aslan abim Emircan Yazıcı'ya, Mehmet Erol abime, Şafak Demir abime, Çin Açık cezaevinde bulunan Aslan kardeşim Ekrem Tavaslıoğlu'na, babası Serkan Tavaslıoğlu'na, Muhammed Ere'ye, Aydın Açık'taki Aslan abim Reis Ulaş Tekeş'e, Abdülaziz Demir dayıma, Hızlı İmam Rüstem Süzer'e, Mahsun Çoşut'a, Ömer Yalı'ya, Emrah Kılıç'a, Sofi Muhammed Duman'a, Ali Rıza Ay'a, Hasan Gündoğan'a, Sergen Karatos'una, Muhammed Ulu'ya, Sebahattin Yüregil'e, Metin Uyan'a, Kadir Taş'a, İzmirli Merdo'ya, Cio abiye, Arnavut Emre'ye, Altın Makas Berber Şahin'e, Salih Oğuzhan Kavas'a, Kuzey Aksa'ya, Şahan Genç'e, Cine, Yıldırım Yıldız'a, Aşkın Yavuz'a, B216'daki Memo kardeşime, tüm B112 koğuşuna, Park Bahçe'de bulunan Barış Öcal'a, Ali Fenerci'ye selam ederim.
1: Aleyküm selam.
7: Ali Kınık'tan Birader şarkısını istiyorum abim.
1: Ali Kınık. Ali Kınık mı söylüyor? Biraderi başkası söylemiyor mu ya?
7: Ali Kınık söylüyor diye biliyorum ben abi.
1: Yok, onu başkası söylüyor ya. Geçen de böyle...
7: Başkası da olabilir. Tamam, birader yazınca.
1: Ben biliyorum, biliyorum.
7: Evet abi.
1: Osman Öztürk söylüyor onu.
7: Olabilir. Tamam. Ben o diye biliyorum.
1: Tamamdır o zaman. Bu kadar mı?
7: Gözlerde ihanet varsa sözlerde sadakat aranmaz diyerek veda etmek istiyorum.
1: Eyvallah. Abi. Kendine iyi bak. Allah'a emanet.
7: Kendine iyi bak.
1: Evet, bu arada hemen şu mesaj var. Bir mesajı okuyacağım. Ondan sonra canlı bağlantılara devam edeceğiz. Çünkü biraz önce okudum. Şarkısını gönderemedim. Bir bakalım hemen, şunu istemişti. Evet, onu göndereceğiz. Türkiye Vesio saatleri 20.33. Hemen şu şeyi bir göndereyim, aradan çıksın. Çünkü mesajlar birikince sonra ortalık 56 oluyor. Şöyle bir bakalım. Radyolarımızı yeni açan tüm herkese kuşaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Yayındayız her zaman olduğu gibi, şu şarkıyı hemen bir ayarlayalım. Evet, şöyle yapıyoruz. İyi yayınlar. Ben Behan Tirit. Nazilli Kapalı cezaevinde yatmakta olan oğlum Hüseyin Zurnacıoğlu, damadım İbocan Acar. Özellikle bunlar için Cengiz İmren'den "A mısın, paşa mısın?" demişler. O güzel parçayı hemen şöyle göndereyim, arkasından buradayız.

0: Devam ediyoruz. Güzel bir şarkı sonrası canlı bağlantılarla. Ve bakalım hattımızda kim var? Bu arada kahveleri kim yaptı? Atakan yapmış. Atakan'ın yanına ben gidiyorum. Bana bir tane kahve yapmıyor. Sen var ya Atakan. Sen var ya. Neyse bakalım ve bakalım hatta kim var? Alo.
1: Ben sana kahve yaparım ya.
0: Ya bırak Allah'ını seversen ya.
1: Sistem abi.
0: He.
1: Bizim burada boyacı Salim var. Bizim Nazilli Açık Cezaevini boyuyor da gönül koydu, şimdi ondan aradım ben seni.
0: He.
1: Benim adımı saymadın diye.
0: Ya valla sonra boyamaz ha. Bence ne yapsın biliyor musun? Boyacının adı neydi?
1: Salim Erdoğan.
0: Salim Erdoğan. Serkan'ın suratına boyayı vur abi.
1: Valla abi sen akşama kadar benimle uğraşıyor.
0: Ne güzel işte.
1: Akşama kadar benimle uğraşıyor.
0: İşte Salim seni seviyor demek ki, seninle uğraşıyor, ne yapsın?
1: O bir de Halep'in kocaman var, hasta olmuş.
0: Evet.
1: Hastayım diyor.
0: Evet.
1: Dolaptaki bir tık dondurmaları yiyor.
0: Ben karışmam, öyle konulara girmiyorum ben.
1: Abi bir arkadaşlar için bağlandım, onu veriyorum sana.
0: Kim o?
2: Merhaba, hayırlı akşamlar abi.
0: Allah razı olsun.
2: Hayırlı yayınlar, iyi yayınlar.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
2: Abi şu an canlı yayında mıyız yoksa kayıt mı yapacağız?
0: Nasıl? Yok, canlıdasın, canlıda.
2: Aa, herkese saygılar, sevgiler, hayırlı akşamlar.
0: Eyvallah.
2: Abi Nazilli'de yatmakta olan Batuhan Çavuşoğlu diye bir kardeşimiz,
0: evet,
2: var. Kıymetlimiz, değerlimizdir bizim.
0: Evet.
2: Ona sonsuz saygılarımızı, sevgilerimizi iletiriz. Fırat abisi anneyle diyalog içerisinde ve hiçbir şey merak etmesin, her şey yolunda. O sadece kendine iyi baksın, sağlığına, saatine dikkat etsin. Sevilen sayılan bir kardeşimiz bizim. Bir de B6'da yatmakta olan Hüseyin Kıbrıs diye bir kardeşimiz var bizim.
0: Evet.
2: Ona, Oli'ye, Cengiz'e, Yusuf ve Yılmaz abi kardeşlere, Mehmet abiye sonsuz saygılarımızı iletiyoruz. Benim adım Sinan, lakabım Caki. İzmir Karşıyaka çocuğuyum ben abi.
0: Evet.
2: İlk defa da canlı yayına bağlanıyoruz. Sürçülisan ettiysek de affola inşallah.
0: Yok estağfurullah.
2: Hayırlı yayınlar dileyip Ahmet Kaya'dan kum gibi istiyoruz
0: abi. Bir dakika.
2: Batuhan Ahmet... Çavuşoğlu seni, Batuhan seni çok seviyoruz kardeşim. Merak etme, her şey güzel olacak.
0: Tamamdır, bu kadar mı?
2: Bu kadar abi. Bir dakika, bir abimiz daha var, o da
0: yok,
2: istiyor galiba.
0: Yok artık alamıyoruz. Yok alamıyoruz. İki kişiyi almıyorum zaten.
3: Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar abi.
0: Alamıyorum abi, kapatmak zorundayım, kendine iyi bak.
3: Abi efendim
0: lütfen. Abicim şunu lütfen ama lütfen yapmayın. Bakın bir kişi geldiğinde ikinci kişi gelmesin. İkinci kişiyi telefona almıyorum. Bu bir kural. Kural, lütfen kurallara uyalım. Uymayınca ceza yiyorum ben ondan. O yüzden yapmayın böyle şeyler. Bir kişi geldi, isteğini istedi gitti. Kapattı, hemen arkasından bir daha arayın. Atakan! Bağırtma beni. Bu Atakan var ya, Atakan. Neyse devam edelim. Bir Çin'e geldi. Çin'e bakalım kim
2: Çin'e
0: geldi.
2: Çin'e geldi. Özgür Kurtulan geldi abi.
0: Oo! Çin'e de sinek çoğumuş. Öyle dediler. Yok duyum aldım.
2: Biraz sineklerde biraz ova olduğu için biraz burası.
0: İyi de sen beni hep kandırdın. Burası çok güzel. Burası şöyle, burası böyle. Benim de gelesim geldiydi oraya.
2: Güzel abi burası. Güzel yer. Gerçekten güzel yer.
0: Ha.
2: Vallahi güzel.
0: Kimlere sesleneceksin?
2: Sinek var da biraz burası etrafımız tarla olduğu için sinekler oradan geliyor yani.
0: O da iyiymiş.
2: Ne yapalım abi, şimdi ovadayız yani. Yeşilliğin içindeyiz. Mecbur sinek gelecek yani.
0: He, anladım. Kimlere sesleneceksin sen?
2: Neyse abi, ben bir yeğenlerime seslenem.
0: Evet.
2: Aslında yeğenim Sefa Kurtulan'a gelsin. Sefa yeğenim nasılsın, inşallah iyisin der. Kendine çok çok dikkat et. Beni soracak olsan ben çok şükür eyim. Aslan yeğenim İlfan Kurtulan'a gelsin. Amca oğlum Musa Kurtulan'a, Ali Kurtulan'a gelsin. Çelebi Karataş'a gelsin. İsmail Hende'ye gelsin.
0: Evet.
2: Sebo Yüreğine gelsin. Kardeşim Adil Eksen'e gelsin. Teyze oğlum Poyraz Gülfiden'e gelsin. Teyze oğlum Aleksan Gülfiden'e gelsin. Yeğenim Fatih Bozit'e gelsin. Ona buradan çok çok sevgiler gönderiyorum. Kardeşim Murat Dönmez'e gelsin. Kardeşim Mert Hazır. Halil Gece Kuşu'na gelsin.
0: Evet.
2: Yeğenim Ferdi İşten'e gelsin. Levet Bozit'e gelsin. Hasan Bozit'e gelsin abi.
0: Evet.
2: Muzaffer Bozit'e gelsin abi. Muzaffer Bozit'e gelsin. Umut Bozit'e, Murat Bozit'e gelsin.
0: Evet.
2: Açık cezaevinde yatmakta olan Aydın'da. Kardeşim Çelebi Kardeş'e tekrar buradan sevgiler gönderelim ona.
0: Gönderelim, evet,
2: ona
0: başka.
2: Ona da sevgiler olsun buradan. Bugünkü çalınacak bütün parçalar abi. Bugün evet. Çalınacak olan bütün parçalar kabir koğuşta yatmakta olan halamın kızı Dudu Demircan'a gelsin.
0: Tamam, başka? Sonra,
2: bugünkü çalınacak olan bütün parçalar Gül Kaygısı'na gelsin. Çalınacak olan bütün parçalar.
0: Tamam.
2: Bana buradan sevgiler, saygılar gönderiyorum. Kendinize dikkat edin, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Sana mektup attım, haberin olsun. Gönderdim sana, mektubun geldi, cevabını yazdım sana.
0: Tamam.
2: Cevabını bekliyorum yani, attım sana.
0: Tamam, şarkıyı seçtin mi hani?
2: Dur 532, bir dakika abi. 686. 7837.
0: Bizim numarayı mı veriyorsun sen ya?
2: Arkadaş aramaya çalışıyordu, düşüremiyor biliyor musun abi?
0: He.
2: O yüzden numarayı istiyor, onu verin dedim.
0: Tamam. Şarkıyı seç hemen.
2: Neyse abi, şarkıya geçeyim ben.
0: Hadi geç bakalım.
2: Vallahi hangi şarkı istiyorum abi bugün de.
0: Bas bas abi, paraları Leyla'ya.
2: Bas onu bir şey de basacağız abi paraları Leyla'ya. Burada olmaz.
0: O da iyiymiş.
2: Burada olmaz abi, bir şey de basacağız. Neyse abi, Ali Sertaş'tan.
0: Ali Sertaş, evet.
2: Evet, bugünkü bu bütün parçalar, çalınacak olan bütün parçalar halamın kızı Dudu Demircan'la Gül Kaygısı'na gelsin bütün parçalar. Sonra bu parça aslında yeğenim Sefa Kurtulan'a gelsin. Onun da çok sevdiği diğerli olan kişisine gelsin. Ali Sertaş'tan Gülüm Seni Görmem Lazım.
0: Gülüm Seni Görmem Lazım. Tamam, bu kadar mı?
2: Bu kadar abi, diyeceklerim bu kadar. Gecen güzel olsun abi.
0: Allah razı olsun. O zaman kendine
2: vallahi
0: iyi bak.
2: Vallahi ismini sayamadım bütün arkadaşların.
0: Tamam, ismini unut.
2: Kardeşimize gelsin. Berke kardeşimize gelsin son olarak. Vallahi ismi aklıma gelmiyor şu arkadaşlarımın. Nazire Cezaevi'nde tekrar yatmaktan abi Mustafa Kurtulan'a gelsin. Mehmet Öge'ye gelsin.
0: Evet.
2: Aydın'ın Öge'ye gelsin. Çilerin canavarı olan yani bombacı Hüseyin işlerine gelsin yani. Buradan da bütün arkadaşlarımıza, Roma çiftlerine selamım varmış abi.
0: Aleyküm selam. Bitti mi?
2: Diyeceklerim bu kadar abi.
0: Tamamdır kendine o zaman abi. Allah'a emanet, kendine iyi bak. Evet, devam ediyoruz. Kahve ısmarlayan bile yok bize ya. Sinem kahveler kimden? Hesaplar Sinem'dendir. Neyse, bakalım devam edelim hatta ya. Anam, bir dakika, bir şeyler oldu. Hemen bakalım hatta kim geldi. Alo.
4: Selamünaleyküm, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Ooo, hızlı imam Rüstem.
4: Süzer.
0: Heh, oldu.
4: Nasılsın abicim, iyisin?
0: Allah'ıma bir şükür olsun, sen nasılsın?
4: Şükür ben de iyiyim, Rabbim iyilik versin.
0: Amin cümlemize valla.
4: Valla bizim bu... Bilmiyorum, çağa geriden mi geliyoruz daha? Ankösterlerin düğmeleri artık elveda yapıyor.
0: Eyvallah. Kimlere sesleneceğiz?
4: Abicim, Kapalı'da bulunan abilerime, kardeşlerime seslenmek istiyorum. Öncelikle Can abim Erkan Güneş, Mehmet Erol, Göksal Çakır, Sabri Taşçı, Kadir Taşçı, Muzaffer İsek, Ömür Birtan Yücel, Semih Çıtak, Şafak Demir, Emircan Yazıcı, Adanalı Vedat, Gökhan Uslu, Savaş Taşçı, Uğur Kavas, Metin Kırbaş, İlker Kırbaş, kardeşim İlker, amcaoğlum Metin tali olmuş ama ona yanlış da söyledim. İnşallah darız hepimizin başına. Sansar Selim, Motor Ali, Tako, İbrahim Kafalı, Kerim Gültekin, Ergün Yaman, Mert Pamukçu, Mustafa Yılmaz, Hüseyin Kökten dayıma. Daha sonra Orhan Kapkara, Cafer Turhan, Ömer Karaman, Şafak Karaman, Muhammed Alakuş, yeğeni Sinan, Bombacı Birkan'a, Umut'a, Aytaş Demir'e, Semih Çıtağ'a tekrardan göndereyim abicim.
0: Evet.
4: Aslan Kurtları Polat ve Tuğrul'a, Şafak Demir'e, Şahin Demir'e, Aslan Kuzeni Mehmet Erol'a, Ziya Ateş'e, Uğur Uzman'a, daha sonra abicim Çin'de bulunan, açıkta bulunan, Çin'e açıkta bulunan Ekrem Tavaslıoğlu ve babası Serkan Tavaslıoğlu ve Özgür Saraç'a, Nazil'de bulunan Murat Şengüler dayıma, Aydın açıkta bulunan İzmirli Tansel'e,
0: evet,
4: Aslan dayım Ulaş Tekeş'e, Abdülaziz Demir dayıma, Fırat Gürüş dayıma, Mahsun Coşut, Sergen Karatosun, Hasan Gündoğan, Ömer Yalı, Engin abi, Sabahattin Yüregil, Emre Değer, Hüsnücan Canbaz, Ahmet Becerik, Salih Kavas, Eyüp Denktaş, Kadir Öztürk, Hakan Yıldız, Mithat Özçimen, Ahmet Moran, Şahan Genç, Cio abi, Emrah Kılıç, Olcay Gülakar, değerli bacanağım İbrahim Sevimli, Sadullah Avcı, Kenan Demir, Kadir Taş, Yavuz Yaman,
0: evet.
4: Yavuz Yaman, Gökhan abiye, Günay Sütçü dayıma, Umut Subay'a.
0: Evet.
4: Abicim bir de Kapalı'da bulunan Abdullah Karademir ve Kapkara'ya seslenmek istiyorum.
0: Tamam.
4: Reis'in çok selamı var. Eğer sizin oraya Eyüp diye biri geldiyse Mişko'yu ağırladığınız gibi ağırlayacak mısınız? Dayımın çok çok selamı var. Ulaş Tekeş'in, bilginiz olsun. Daha sonra şarkımı söyleyeyim abicim.
0: Tamam, söyle.
4: Ahmet Şafak'tan Kan Uykusu.
0: Ahmet Şafak, Kan Uykusu.
4: Evet.
0: Tamamdır, bu kadar mı?
4: Evet, gecenin sözünü söyleyeyim abicim.
0: Tamamdır.
4: Delikanlı adama saygımız sonsuz ama kıvrana para takarız.
0: Eyvallah. Bu kadar mı?
4: Bu kadar abicim. Var mı isteğiniz?
0: Canın sağlığı. Kendinize iyi bakın.
4: Hayırlı akşamlar diyorum.
0: Allah'a emanet
4: olun.
0: Sağ olun. Devam ediyoruz. Türkiye ve stüdyo saatleri 20.49. Canlı bağlantılar bitecek birazdan. Tren kaçmasın. Gel gel gel gel.
5: Alo.
0: Evet, bakalım hemen hatta kim var? Alo.
5: Selamünaleyküm İslam abi. İyi akşamlar abi, kolay gelsin.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
5: Hoş bulduk abi. Ben Açık Cezaevinden Derman Babalı abi.
0: Derman, hoş geldin.
5: Evet, hoş bulduk abi. Allah razı olsun. Abi senin sayende yine çevirdiklerimize seslenmek istiyoruz. Bu sefer listemiz kısa.
0: Tamam, seslen bakalım.
5: Eyvallah. Öncelikle tüm HP Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na, tüm mahkum kardeşlerimize, abilerimize selamlar için. Bebeş koşunda bulunan kardeşim abi, yetimlerin babası, benim dostum. Ona çok selamlar olsun abi. Kardeşim Kadir, inşallah duyuyorsundur. Duymayan da Bebeş'ten, beni duyan, sesimi işiten Kadir kardeşime söylesin. Ben abama Filiz'e mektup yazdım. Sana da izinden dönünce Allah nasip ederse yazacağım kardeşim. Ali yanımda, Ali Akçan, sana çok selamı var. Engin öyle rahatsız biraz, gelemedi. Çok selamları var kardeşim sana. Kadir sözümün sözü bu abi. Sırtını Allah'a, gözünü ona dikmiş abi. Kadir kardeşim bu şekilde söylüyor. Notunu da aldım kardeşim. Ali verdi. Eyvallah. Sonrasında Bebeş'te bulunan abilerim, kardeşlerim hepsine selam olsun. İsim saymıyorum çünkü unuttuklarım zorluyor ister istemez. Evet. Gönül koymasınlar. Bağlanmak da zor, sağ olsun Erkan abimiz. Kotovalı Erkan abimiz yardımcı oldu abi. Düşüremiyoruz bir türlü İslam abi. Bunu düşürmek ne kadar zor abi ya.
0: Valla bilmiyorum ki ne kadar zor olabilir.
5: Evet. Sonrasında abi Açık Cezaevinde bulunan Ümit Yaşar abim, Kotovalı Erkan, Aydoğdulu abime, Hüseyin Şeliman abime, Ali Akçan kardeşime, Çelebi Karataş, Namı Değer, Çele Başkan abime, Engin Can Üre kardeşime, Parkbahçe'de bulunan abim, kuzenim, Durmuş Ekemen'e ve Nazilli'de yatan kuzenim, canım, ciğerim, Hazar Gökçen'e de çok çok selamlar olsun abi. Sonrasında Engin Can Üre kardeşim hasta olduğu için abi, öncelikle sana ve tüm sevenlerine selamı var. Kabirden cevap bekliyor. Kabir koğuşuna da çok çok selamı var. Bunu da evet. Çelebi abim iletmemi söyledi abi. Bu da Çelebi abimin adına. Ali Kurtulan'dan kabir koğuşuna gelsin şarkı istemiş. Başta Çelebi abim olmak üzere. Onun da değerli dostu Ali Kurtulan'a gelsin abi. İstemiş olduğumuz parça.
0: Evet.
5: Zaten ona ait bir parça abi. Onun istediği bir parça. Sonrasında Poyraz kardeşime de çok çok selamlar olsun. Onun isteğini zaten Çelebi abi de yerine getirdiği haberi vardır. Edir koşuna komple Çele Başkan'dan selamlar, sevgiler abi.
0: Eyvallah.
5: Ayrıca selam. Ayrıca Fethi Karaduman ve Özgür Kurtulan'a, Davut Bozyiğit'e çok çok selamı var.
0: Evet, başka.
5: İstek parçamız abi Tufan Altaş, Kanlım Olursun.
0: Tufan Altaş,
5: evet,
0: Kanlım olursun. Tamam. Bu kadar mı?
5: Evet abi, çok sağ ol, teşekkür ederim.
0: Allah'a emanet.
5: İstem abi, senden bir ricam olacak.
0: Söyle bakalım.
5: Kapalı cezaevinden bu hafta geldi abi. Sevdiğim bir kardeşim. Seninle görüşmek çok istiyor. Ali Akçan düşürmek de çok.
0: Vallahi
5: bir kısa iki dakika bir yardımcı olsam.
0: Sen şöyle yapsın. 21 sonrası arasın. Şu yoğunluğu kaç? Ben 21'den sonra arasın. Şimdi canlı bağlantını bitireceğim ya. Ondan sonra arasın beni.
5: Abi hem o zaman arayalım. Hem ben de abimle iki dakika bir şey görüşeceğim. Olur
0: tamam,
5: mu?
0: Tamam. Tamamdır.
5: Eyvallah abi.
0: Hadi Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
5: Eyvallah.
0: Evet devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bu arada bugün şöyle bir şey yapacağım. Bilginiz olsun. 21 itibariyle canlı bağlantılar bitecek ama hani Kapalı'dan yeni açığa çıkmış ismi aklında çok olan isim sayacağım ben. Kapalı'da olanlar var. Seni dinliyorlar diyenler varsa 21'den sonra onları özel alacağım. Ama bakın Kapalı'dan yeni çıkmış. Yani dün çıkmış. Tamam mı? Atıyorum bunlar özellikle 21'den sonra. Bakalım attığımızda kim var? Alo.
6: Abicim selamünaleyküm. Teleşan nasılsın? İyi misin?
0: Allah razı olsun. Hoş geldin.
6: Hoş bulduk abi. Ben Şekeri Talat.
0: Evet Talat hoş geldin.
6: Nasılsın abi? İyisindir inşallah.
0: Şükür diyelim. İyiyim. Sizler nasılsınız?
6: İyi vallahi biz de abi şükür nasıl olsun. Bir yandan çalışıyoruz bir yandan yatıyoruz. Ne yapalım?
0: En iyisi en iyisi. Yatmak en iyisi.
6: Yatmak da yenisi ama bir an önce çalışmak da yenisi bence abi.
0: Vallahi bilmiyorum bana kalsa ben hep yatardım ya.
6: O sana kalmış bir şey abi şimdi olmuyor yani.
0: Vallahi telefonu versinler ben yatarım.
6: Olur abi tamam yaparım.
0: Eyvallah. Kimlere sesleneceğiz?
6: Abim kimlere sesleneceğiz? Baştan ben sayayım abi liste yapmışım şurada. Burada. Öncelikle Söke Kapalı'da Beybir Koç'un yatanı. Kardeşim Burak Gidici'ye, Yavuz Zaman abime, Gökhan Olgun'a, Pitbull İlker abime, amcam Metin Alkan'a, Burak Çetin kardeşime, Konyalı Ahmet kardeşime, Buşko'ya, İzmir Karabağlar'dan Sufi kardeşime, Hayati Kandal kardeşime, Aziz Kılınç abime, Göroğlan'dan Okal Altun'a, Göroğlan gitti Talioğlu gerçi yine ona gelsin,
0: evet.
6: Atilla Şahin kardeşime, Emircan Yazıcı kardeşime gelsin, Savaş Tuna Bolduk kardeşlerime gelsin, Diğer Kaya'ya gelsin. Çekici Hakkı Yıldız var. Kardeşim Çin'de yatıyor şu an. Obey Mülle Bedel abime gelsin.
0: Evet.
6: Osman Özel kardeşime. Devrim Aslan kardeşime gelsin. Bunlar abi.
0: Tamam bu kadar mı?
6: Bu kadar abi.
0: Tamam ne göndereceğiz?
6: Fatih Bulut'tan geceler diye.
0: Fatih Bulut geceler.
6: Aynen abi.
0: Tamamdır. O zaman Allah'a emanet kendine iyi bak.
6: Sağ ol abim seninle. Allah'a emanet kendine iyi bak.
0: Sağ ol. Evet artık son canlı bağlantıları alıyoruz. Bakalım şöyle. Bakalım hattımıza kim geldi? Alo.
7: Selamun aleyküm reis.
0: Aleyküm selam.
7: Nasılsın abi ya? Bir saattir valla seni bağlanacağım diye var ya. Parmaklarım koptu bu sefer.
0: Evet herkes aynısını diyor.
7: Valla bu sefer çaldı açmayınca meşgul düştü.
0: Yo ben açıyorum her çalanı açıyorum ben.
7: Açayım belki şey arası şarkı arası verirsen o zaman denk gelmiş.
0: Ha şarkı arasına girdiğimde maalesef veremiyoruz cevap.
7: Evet o zaman öyle denk gelmişimdir abi.
0: Evet olabilir.
7: Abi Aydın'la Kapalı'da açık yatan abilerimi kardeşlerimi sesleneyim önce.
0: Hadi seslen bakalım.
7: Aydın Kapalı'da yatmakta olan kardeşim İrfan Çeşmeci olsan Çeşmeci abim. Zeki Akbulut dayım. Arkın Üçüncü kardeşim olan Tüvit dayım. Muhammed Ballı kardeşim. Müslüm Karabal Duman abim. Ferdi Doğan kardeşim. Süleyman Doğan dayım. Zahit Doğan dayım. Cemal Angül kardeşim. Can Gül abim. Cem Oğuş. Seyfettin Göl dayı. Bilginer Göl eniştem. Necati Göl. Büyük ve Küçük. Akrep Serdar. Gökhan Endek, Ramal İbrahim dayı, Taner Doğan abi, Ali Terelik kayınço, Fethi Karaduman, Mişko, Uğur İşli abi, bir de Nazilli yapmakta olan
0: evet.
7: Açık Kapalı, İsmail Ülker, Tolga Yılmaz,
0: evet.
7: Şevki Sert, Berkay Karagöz, Volkan Kaya abi, Mehmet Hakan, Yoruk Ahmet, Ali Marsak, Sercan Demirezen, Yage, Ahmet Canlı abim, Sinan Özen, Çağlar Başkan, Ahmet Canlı abi, Sinan Özen, Mustafa Kurtalan, Aydın Öge, Mehmet Öge, Escobar Adem Dede, Serkan,
0: evet.
7: Çökeli Serkan, Tahir Ayhan, Ahmet Çeliksoy, İbrahim Duran, İdris Yörüklü, Onur Deniz abim, Şakir Yıldırım abim, Kapalı'da yapmakta olan, Nazilli Kapalı'da yapmakta olan Egemen Güney kardeşim, Buduk, Acarların Gülü Buduk, Dinay, Cihan Dinar, Berat Cakoğlu, Batuhan Çavuşoğlu değerli kardeşim. Abi Egemen Güney, baban seni çok selam var, babanın rahatsızlığı içinde geçmiş olsun diyor.
0: Allah razı olsun, sağ olsun.
7: Evet abi, bir de bir mesaj bırakacaktım abi. Aydın. Hadi.
0: Bırak onu da.
7: B11 yatan Can Gül abi, mektubun geldi. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. İyiyiz. İyiyiz abi. Şimdi Aydın eğitiminde yapmakta olan abimin isteğini söyleyeyim abi.
0: Söyle bakalım.
7: B11'de yatan abim Can Gül. Hüseyin Kağıt'tan yine akşam oldu. Ben yine Mustur şarkısına ona ve sevdiğine armağan edeyim abi.
0: Tamam, yine akşam oldu. Tamamdır.
7: Ben yine mutsuz.
0: Bu kadar mı?
7: Evet abi, beni tanıyan herkese selam olsun. Allah'a emanetsin. Kendine iyi bak.
0: Sen de Allah'a emanet, kendine iyi bak. Ben de isterim diyor. Bakalım hemen. Hemen bakalım hatta kim var. Alo.
8: Alo. Selamun aleyküm abi.
0: Aleyküm selam.
8: Abi nasılsınız? Aydın ben.
0: İyiyim Aydın, sen nasılsın?
8: İyiyim abi, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olasın abi. Abi ben kapıdaki arkadaşlarımıza seslenmek istiyorum ilk başta.
0: Hadi seslen.
8: Abi D17 koğuşunda bulunan Nazif, Teyik, Hasan, Deniz Ege, Cengiz, Anıl, çok değerli kardeşim Canavar ve Erkan, Bardal abi, Ye ve Melih, Kartal Gökhan, Tanju, Umut, Açık'ta bulunan Veysel, Yağdıran kardeşime selam olsun.
0: Evet.
8: Kapalıda yatan Batuhan Çavuşoğlu'na çok selamlar olsun.
0: Aleykümselam, evet.
8: Abi B4'ten yatan Veysel Valatyakoğlu, Cihan Dinar, ondan sonra İbrahim Çeçen, Berat Taşkı kardeşime, ondan sonra Melih Karaca'ya, ondan evet. Sonra abicim Ali Tam Yalçın'a, Yavuz Çoban'a, Kutbedin Taş'a, Muhsin Taş dayıma, bunlara çok çok selam olsun. Burada açıkta olan,
0: evet,
8: açıkta yatan Fırat Yalmaz'ın, kapalıda yatan Fırat Batuhan Çavuşoğlu'na Fırat Yalmaz'ın çok selamı var.
0: Aleyküm evet. Selam.
8: Aleyküm selam, eyvallah abi. Ondan sonra abicim bizim Bekir Fidan kardeşim buraya geldi, tahliye oldu gitti. Tahliye oldu gitti, bir gün durdu gitti. Onlar da çok çok selam söyledi B4 koğuşuna hepsine. Ve Aslan E4 koğuşunda yatan Aslan kardeşim Kemal Çetin'e çok çok selam olsun abi.
0: Evet.
8: Ondan sonra abi açıkta yatan Sinan Kaya abime, Veysel Yadıran'a, Karama, 6. koğuşta Serdal Demir'e, Berkay Yılmaz'a, ondan sonra abicim Çalar Başkan'a, ondan sonra aklına gelmediğim herkese çok çok selam olsun abi. İdris Yörük dayıma çok çok selam olsun.
0: Evet.
8: Ondan sonra abicim Berat kardeşim özellikle istek şarkısı dermiş. Azer Bülbül'den Vazgeçemem, ona sözüm vardı.
0: Bir dakika, Azer Bülbül
8: Vazgeçemem.
0: Tamam,
8: Berat kardeşime gelsin.
0: Tamam, bu kadar mı?
8: Bu kadar abi. Karam'ın da sana bir şey diyeceği var abi.
0: Ne diyecekmiş?
7: Alo.
0: Heh, tatlı mı gönderiyorsun?
7: Abi ben bu şeyi unutmuşum ya. Şunu söyleyivereyim 2 dakika.
0: Hadi söyle çabuk, hızlıca.
7: Mustafa Kurdalan'ın abi Davut Bozyiğit'e, Sinan Kıvancı, Süleyman Elçik, Mukadder Kırbaş'a, Özgür Kurtalan'a, Barış Kurtalan'a, Mehmet Öge'ye, Aydın Öge'ye, Cengiz Seçen, Ali Marsak, Ahmet Elçik, Mehmet Elçik, Osman Kınacı'yı selam var abi.
0: Tamamdır, bu kadar mı?
7: Bu kadar abi.
0: Tamamdır, o zaman kendine iyi bak, Allah'a emanet.
7: Var sende.

0: canlı bağlantı saatimiz ama bir kişiyi daha alacağım. Son kişi evet, bu canlı bağlantı son kişi. Sonra bir şarkıya gireceğim. Sonrasında ne yapacağız? Tabii ki sadece ve sadece kapalıda. Bakın, kapalıdan açığa daha dün çıkmış kişiler beni arasın. Başka kimse aramaz. Bakalım hemen hatta kim var. Alo.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
1: Kral, ben daha kapalıdan yeni çıktım.
0: He, hadi sen söyle.
1: Mesajını da duydum.
0: Eyvallah.
1: He, nasılsın, iyisin inşallah?
0: İyiyim vallahi, çok şükür. Sen nasılsın?
1: Allah razı olsun, şükür ben iyiyim.
0: Allah iyilik versin. O zaman kapalı da şöyle bol bol bir isim say da duysunlar.
1: Vallahi buradan ben Devon Koğuş'una, Tarkan Öztürk'e, ondan sonra Onur Karacan'a, Namık Er Arababim'e, Hikmet evet. Dayım'a, Paşam'a, Hikmet Emol'a, Cemal Durmuş'a, Tunağın Tutan'a, Onur Yıldırım İzmirli Onur'a, Sinan evet. Karslı Sinan'a, Ali Ço kardeşime, ondan sonra Kadir kardeşime, Furkan Emul kardeşime. Hani Deon'da şimdi ismini sayamadım. Herkese çok çok selam ederim. Ben şimdi Çin'e açıktayım. Aydın'da yatan bütün dostlarıma, kardeşlerime selam ederim.
0: Evet.
1: Abi diyeceğim bu kadar. Beni tanıyan herkese selam olsun. Tüm dostlara.
0: Tamamdır. Var mı şarkı?
1: Burada bir Berke diye bir kardeşimiz var. Ona da selam olsun. Abi konuşmak istiyor da yeni geldi.
0: Valla o bir şarkı arası vereyim sonra. Yok. Birazdan düşürür.
1: Birazdan düşürürüm.
0: Evet, birazdan düşürürüm. Sadece kapalıdan yeni gelenleri alacağım.
1: Dur kardeşim bir dakika.
0: Var mı şarkı?
1: Vallahi bir şarkıdan önce bir amcamın oğlu var. Aydın'da C13 Koğuş'un hayattan. Ozan Erdoğan'a çok selam ederim. Yanında İsmail Akçum var, doktor var.

Uçaklar. Diğerleri aramasın lütfen. Merhabalar, ben Susan Uslu. E5'te yatan oğlum Gencay'ım. Bu zorlu günler elbet geçecek ve unutma ki bir gün büyüsen de benim gözümde hep küçük çocuğum kalacaksın. Ne olursa olsun arkanda hep benim sevgim olacak. Oğlum, seni çok ama çok seviyorum ve demiş Ceylan'dan Maralım şarkısını armağan ediyorum sana Gencay'ım. Aslan kuzenin Sude'nin de çok selamı var demiş. Bu güzel parçayı göndereceğiz özellikle ama özellikle Gencay için, özellikle Suzan Uslu'dan yakışıklı oğlu Gencay'ıma demiş. Özellikle onu çok ama çok seviyorum demiş. Şu güzel parçamızı bir dinleyelim Ceylan'dan. Arkasından burada olacağız ama tekrardan söylüyorum. Lütfen ama lütfen. Kapalı'dan yeni çıkmış olanlar arayacaklar. Ben birazdan bilgi vereceğim. Haydi bakalım, Ceylan geliyor. Dinleyelim, arkasından buradayız.

Evet, birbirinden güzel parçalar 21.30'a kadar kulaklarınıza ulaşacak. 21.30'dan sonra şöyle dediğim gibi sadece ve sadece bakın Kapalı'dan yeni çıkmış isim listesi, isim hafızası çok olan kişiler arayacak 21.30 itibariyle. Ama şöyle güzel biraz ben bir parça göndereceğim sizlere, arkasından 21.30 itibariyle canlı bağlantılara devam edeceğim. Haydi bakalım.

Abi şu anda bizi Aytemiz Petrol'de dinliyorlar. Müşteriler geliyormuş, diyormuş ki çok dertlisiniz personellere. Ama burada dertli olan radyocu arkadaş. Hani orada yanlış anlaşılma olmasın. Vallahi vermişler sesi, dinliyorlar. Atakan zaten uzaklara uzaklara daldım abi ben diyor. Onlara da armağan olsun tüm güzel parçalar. Birazdan canlı bağlantılarla devam edeceğiz ama dediğim gibi sadece ve sadece kapalıdan açığa yeni çıkmış kişiler aramasını rica edeceğim.

0: Valla ağlarsa anam ağlar başucumda. Neşet Baba valla eski türküler ya, ne varsa hepsi türkülerde var. Valla ağlarsa anam ağlar başucumda. Evet, devam ediyoruz ve bu saat itibariyle ne yapıyoruz? Kapalı cezaevlerinden açığa çıkmış olan kişileri alıyoruz. Bakın, lütfen ama lütfen normal kalanlar aramasın. Çünkü zaten sizin saatiniz var. Burada şu an ne yapacağız? Kapalıdan yeni çıkmış, hani orada kapalıda isimleri bilenleri alıyoruz. Hemen bakalım. Alo.
1: Alo. Selamünaleyküm Gereç abi. Hayırlı akşamlar. Ben Berk Çankı. Aydın Etipinden çıktım. İçeride yatıyorum şu anda.
0: He, Berk, o zaman sen şöyle koğuşta kaç kişi vardı, isimlerini hatırladıklarını say bir duysunlar.
1: Tabii abi, B11 koğuşuna buradan Süleyman Doğan, Gökhan Tezel, Akın Güleç, arkadaş, başka kardeşlerim olan Germencik tayfasından Can Gül, Cemal Angül, Cömert Ertaş, Hasan Ertaş, Kadir Ertaş, Keser, Sayın Keser kardeşlerime.
0: Evet.
1: Bol bol selamlar gönderiyorum abi. Umut Akçay var orada. Onlara selam gönderiyorum abi. İzne çıktım geldim abi. Dedem vefat etti.
0: Başın
1: sağ olsun. Psikolojim bozuldu. Hani hiç hatırlayamadığım bir çok kardeşlerim var. Onların hepsine selamlar gönderiyorum abi.
0: Aleyküm selam.
1: Açıkta bulunan Emre Yoldaş kardeşim var. Ona selam gönderiyorum. Abi çok zor seni düşürmek ya. Valla bir saattir uğraşıyorum.
0: Olabilir, evet. Biraz o konuda vallahi şeyiz.
1: Öyle abi.
0: Evet.
1: Hani B11 koğuşunda hepsine abi, ismini sayamadığım kardeşlerimin hepsine selam gönderiyorum. Kusura bakmasınlar, unuttuklarım. Unutamadık da hani aklıma gelmeyen isimler var. Ondan dolayı hepsine anladım. Selamlarım olsun abi, B11 koğuşuna özellikle.
0: Tamamdır.
1: Hüzünden Ağlattın Anamı şarkısını istiyorum abi.
0: Bir dakika, mümkünse, bir varsa saniye. Hüzünden
1: Ağlattın Anamı şarkısını istiyorum abi.
0: Ağlattın Anamı. Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Bu kadar abi. Çok teşekkür ederim abi.
0: Allah'a emanet.
1: Sağ ol abi. Hayırlı akşamlar.
0: Kendine iyi bak. Sağ olasın.
1: Sağ ol
0: abi. Evet, sadece ve sadece kapalıdan dün çıkmış, yeni çıkmış, isim hafızası kuvvetli. Çünkü kapalıdakilerin ismini sayın bana. Tamam mı? Bu arada kapalıda Raif Domurcuğa ve tüm koğuş arkadaşlarına da sevgiler, selamlar olsun. Egemen Güney, Egemen Güney'e de sevgiler, selamlar olsun. Kapalıdan çıkmış, açığa gelmiş, isim hafızam kuvvetli, ben komple koğuşu sayarım diyen gelsin abi, buyursun. Ve bakalım şöyle kim geldi. Alo.
2: Aydın Açık'tan arıyorum abi.
0: Evet.
2: Ali Akcan.
0: Kapalıdan yeni mi çıktın sen de?
2: Evet abi, kapalıdan geldim.
0: O zaman şu kapalıdakileri bir say, duysunlar.
2: Cem Oğuş abime, Gökhan Elkan abime, İsmet Erdem abime, Saadettin Kökan abime, Mammer Kızıl abime, Kadir Çeşme Kur'an kardeşime, Eşref Çeşme Kur'an kardeşime, Süleyman Çeşme Kur'an, İsmet Baba da, Azat Baba da, Sercan Baba da, ismini sayamadım, bütün Beybaş Kılıçma gelsin abi.
0: Evet.
2: Bir de heyecan var be abi, biliyor musun?
0: Bir şey yok.
2: Zor düşürdük zaten.
0: Heyecan hep oluyor ya, sıkıntı yok.
2: Evet abi. Ve burada açıkta yatmakta olduğum bütün arkadaşlarıma gelsin. Efe Pirar, Derman Baba da,
0: evet.
2: Ümit Yaşar abim ve hepsine gelsin abi. İstek karşıma geçebilir miyim abi?
0: Hadi geç bakalım.
2: Kenan Olgun'dan taş mı taşıyorum
0: kardeşim? Bir dakika, Kenan?
2: Kenan Olgun.
0: Bir dakika.
2: Kenan Olgun'dan taş mı taşıyorum kalbinde?
0: Kenan Olgun taş mı
2: taşıyorum kalbinde?
0: Kalbinde.
2: Bu şarkı Kadir kardeşimin, Kadir'e gelsin. Kadir Çeşme Kur'an'a.
0: Evet.
2: Sırtım Allah'a, gözümü sana diktim. Bu da Kadir kardeşimin sözü. B5 başında bulunan bütün herkese gelsin. İsmini sayamadım. Bütün hepsi de aklına helal etsin. Biraz heyecan var abi, biliyor musun?
0: Eyvallah. O zaman bu kadar mı? Abi. Hadi onu da söyle hemen.
2: Derman Baba da kardeşimin abisine, kuzenine, Durmuş Ekemen'e,
0: evet,
2: abisine çok selamı var ve onu çok seviyor. Üzdüğü için de özür diliyorum.
0: Eyvallah. Bu kadar mı?
2: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
2: Tamam abi.
0: Evet, Türkiye ve stüdyo saatlerimiz 21.31. Radyolarımızı yeni açan herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. 0532 686 686 7837 0532 686 7837 WhatsApp hattımız. WhatsApp'tan yazıyorsunuz. Evet, kapalıdan açığa çıkmış olanlar vardır şu an. Buyursun gelsinler. Özellikle kapalıdan yeni çıkmış, isim hafızası çok, ben koğuşun tamamını sayarım diyenleri bekliyoruz. Değil mi? Özellikle kapalıdakileri sayacak bana. Açıktakileri zaten sayıyoruz. Özellikle kapalıdakileri sayabilecek, böyle tüm koğuşlarda muhakkak bizi duyuracağı isimleri sayacak yani. Çünkü kapalıda gelen en az bir 15-20 kişiyi bilmesi lazım yani, değil mi? Gel, gel, gel. Haydi bakalım, yok mu gelen? Gel, gel, gümüle, gel. Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Bir şarkı göndereyim mi? Ayrıca Atakan'dan canından çok sevdiği Bir Tanecik Aşkına geliyormuş tüm güzel parçalar.

0: Efendim devam edelim ve bakalım kim geldi. Alo.
1: Ben Haydut Kapalı'da çıktım abi.
0: Evet.
1: İsmim Erkan, soy isim Kaya.
0: Erkan Kaya.
1: Aynen abi.
0: Kaç kişi sayacağım bugün?
1: 4-5 kişi sayacağım.
0: Hadi abi, say bakalım.
1: Aynen abi. 4-5 kişi sayacağım abi.
0: Tamam, hadi say bakalım isimleri. Beni telefondan dinle.
1: Tamam abi. Abim Özgür Kurtulan'dan.
0: Evet.
1: Güle gelsin. Tamam abi. Abi ateşim ya.
0: Var mı başka?
1: Abim Özgür Kurtulan'dan güle gelsin. Sonra Gökhan Gülün diye gelsin. Burhan Yılmaz'a gelsin.
0: Evet.
1: Beşer Bahta kardeşimize gelsin.
0: Evet.
1: Seyit Aydan'a gelsin. Memur Fisli'ye gelsin.
0: Evet, başka?
1: Valla diyeceklerim bu kadar abi. Şarkıyı söylüyorum.
0: Tamam, onu da söyle hemen.
1: Eda Doğanay da seni görmem lazım.
0: Eda Doğanay seni görmem lazım.
1: Aynen.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Bu kadar abi.
0: Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Hadi abi.

0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bakalım kim geldi. Alo.
1: Selam aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Abi ben Mehmet Ege. Nazar Cezaevi'ni arıyorum.
0: Evet, yeni mi çıktın Kapalı'dan?
1: Abi biraz önce Serkan Coşkun demedi. Arkadaşım aramış da bir istek istemiş sana.
0: Ne istemiş?
1: Çökeli. Kaç para bu beygir diye. 7,5 falan diye evet. Muhabbet olmuş herhalde de.
0: Evet.
1: Sen de demişsin o atçı arkadaş demişsin. Geldi demişsin. Arasın beni demişsin.
0: Ben arasın demedim ki, 7,5 liraya vermez dedim. 7,5 deriz millet telefona kilitler dedim.
1: Ben de dedim ki reklamı dedim yanlış yapıyorsun. Ben dedim 7,5 milyona beygiri yok. 1 milyon abi bizdeki. Rafa atlar bizdeki. Arkadaş biraz makara yapmış.
0: Yok ben... Selam verelim dedik. Zaten biz de makara yapıyoruz, sıkıntı yok ki. Yoksa biz
1: şey yapalım dedik.
0: Nereden bulalım? Biz beygiri nereden bulalım bu devirde ya?
1: Var abi, bizde var.
0: Tamam da çiftlik varsa binmeye gelebilirim ama şimdi biz şey bulamayız, ona yedirecek sabanı bile bulamayız, o bile para.
1: Abi canım orası öyle. Sen at aldıktan sonra samanlı yemini buluruz, sorun değil.
0: Anladım. Neyse sen al, ben seninkileri arada gelir binerim.
1: Tamam abi. Nazirdeyim ben abi. Mehmet'e gel dedin mi çiftlik.
0: Eyvallah. Sen gelin. O zaman hadi kimlere sesleneceksin? Bir seslen aramışken.
1: Valla Nazirde yatan amcaoğlum Beyşel Ege var. Süleyman Ege var. Halo olanlarım var. Süleyman Egus, Şahin Egus. Cengiz Çamlıer amcamız var. Bütün eşe dostlar Nazirdekinlere, Aydın cezaevinde. Kocagül çocuklarına selam olsun.
0: Aleyküm selam.
1: Murat Yalçın'dan bir de bana bak parçasını istiyoruz abi ya.
0: Bir dakika, bir daha söyle Murat.
1: Murat Yalçın'dan.
0: Yalçın. Senin yüzünden. Senin yüzünden.
1: Murat, evet Murat Yalçın abi.
0: Senin yüzünden ondan olmayabilir, başka bulabilirim, onu gönderirim.
1: O zaman Hüseyin Kağıt'tan abi çok kötüymüşsün olsun, ona iş yapalım.
0: Tamamdır, şöyle yazayım ben onu. Tamam.
1: Buradan bütün dostlara selam. Cengiz Eçen'e, Mustafa Kurtulan, Aydın, amcaoğlum Aydın Öge.
0: Evet.
1: Mehmet Gönen kardeşimize, Ali Marsak kardeşimize, tüm dostlara selam olsun abi. Nazilli ve açıkta, Kapalı'da ve açıkta yatan arkadaşlarımıza selamlar olsun.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Bu kadar abi.
0: Allah'a emanet. Allah'a emanet, sağ ol.
1: Hadi görüşürüz abi, iyi akşamlar.
0: Abi, kulaklığımdan ses az geliyor ya. Biri kulaklık hediye etsin bana ya. Allah Allah. Uyumaya çalışmayın. Uyutmuyoruz. Bakalım hatta kim geldi? Şöyle bir bakalım. Alo.
2: Alo, abi Ali Bey'im.
0: Allah razı olsun, sağ ol. Sağ olasın.
2: Abi ben bir mesaj olacaktım Kapalı'ya da.
0: Hadi say bakalım.
2: Abi ben Fırat Yılmaz, Kapalı'da yatan aslan kardeşim Batuhan Çavuşoğlu kardeşim mesajını aldım. Anneyle de konuştum. Miçin'in, kedinin, Aydın'ın sana çok çok selamı var. Gözünden öpüyorum. Kapalı'da yatan bir de Gökhan Çiftçi, Emin Başbuğa. Onlara da çok çok selamım olsun abi.
0: Aleyküm selam.
2: Eyüphan'dan bir tane abi bir şarkı ona armağan olsun.
0: Tamam.
2: Herhangi bir şarkı abi.
0: Eyüphan'dan bir şarkı, tamamdır. Bu kadar evet, mı?
2: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
2: Eyvallah.

0: Neye vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz. Bilmiyorum ne kadar diliyorum ama rahatsız olan var mı bilmiyorum etrafımda. Kafedekiler rahatsız olabilir. Devam edelim. Kapalı'dan yeni çıkmış, ismi bol olan kişiler arayabilir. Bakalım kim geldi. Alo. Aha, hat gitti. Çekemiyorlar bizi. Vallahi çekemiyorlar ya. Her yerden vuruyorlar bize. Atakan! Bakalım hemen. Şöyle kim geldi? Alo.
1: Alo abi, selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Abi Aydın Bulun ben.
0: Evet Aydın.
1: Abicim nasılsın, iyi misin?
0: İyiyim çok şükür, sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim abi, Allah razı olsun, sana duacıyım abi. Az önce seni aradım, vallahi halı sahadan çıkmıştım, hastaydım da biraz. Buradaki bazı arkadaşa selam da gönderemedim, onlar da darıldı bana. Kapadaki birkaç tane arkadaş ismini de unuttum.
0: O hadi kapa, aradım. Bak kapalıyı say hemen. Hiç bekletme.
1: Tamam abi. Abi tamam, kapalıda yatan D17'den Batuhan Çavuşoğlu'na çok selam olsun. B4'te yatan Kemal Polat Yakoğlu, İbrahim Çeçen, Cihan Dinar'a. Ondan sonra abi Barış Yaprağı, Melih Karaca'ya çok çok selam olsun abi onlara. Ali Tam Yalçın'a, Yavuz Çoban'a çok selam olsun. Ondan sonra abi açıkta yatan kardeşim Mükeye, Fırat Yılmaz'a, Mehmet Erçik, Ahmet Erçik, Aslan kardeşim Hazar Durağ'a. Namı değer duraklarda Hazar Durak kardeşime.
0: Evet.
1: Ondan sonra İdris Yörük dayıma. Ondan sonra Hacı Murat dayıma. Başka Karama kardeşime. Söner Köser. Söner Köser abim. Ondan sonra Canan Başkan, herkese bol bol selam olsun.
0: Evet.
1: Başka bir şey yok abi.
0: Tamamdır. O zaman
1: eyvallah abi.
0: Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Sağ ol abi. Teşekkür ederim.
0: Lan dilim dönmedi ya. Dönünmez yollara mı düştün gelin diyor. Bir anda ben söyleyemedim. Dö. Evet bakalım kim geldi. Alo.
2: Selam aleyküm abi.
0: Aleyküm selam, hoş geldin.
2: Abi bir kardeşime bir selam olacak bunda.
0: Hadi yolla bakalım.
2: Abi D17'de yatan Batuhan Çavuşoğlu'na çok çok selamlar. Hiç merak etmesin bizi. Kendine çok iyi baksın.
0: Evet.
2: Her zaman onun yanındayız. Bir sıkıntısı oldu mu da bize ulaşsın bir şekilde.
0: Eyvallah. Bu kadar mı?
2: Abi bu kadar. Herhangi bir parça da Eyüp Han'dan bir tane şarkı da ona istek gönderir bilir mi?
0: Tamamdır. Gönderirim. Eyüp Han'dan mı?
2: Evet abi.
0: Tamamdır. Ben göndereceğim.
2: Kendine... Sağ ol abi. Teşekkür ederim.
0: Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
2: Ben mi çevir abi? Sağ ol.
0: Allah'a emanet. Evet, devam ediyoruz. Kapalı'dan gelip de ismi ben çok sayarım. Kapalı'da benim dostum çok. Abilerimin, kardeşlerimin ismini sayarım diyen buyursun gelsin abi. Evet, bakalım. Şöyle bir bakalım. Hemen bir bakalım. Bakalım hatta kim geldi?
3: Kolay gelsin abi.
0: Allah razı olsun.
3: Ne yapıyorsun abim benim, nasılsın?
0: İyiyim, sen nasılsın?
3: İyiyim abi, çok şükür ya. Sağlığına duacıyız valla.
0: Allah iyilik versin.
3: Nasıl gidiyor abi, iyisindir inşallah.
0: Şükür diyelim.
3: İyi abi, ben Nazilli Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan bağlanıyorum abi.
0: Evet.
3: Öncelikle ismim Mutlucan Sert.
0: Evet Mutlucan.
3: Nazilli E tipi kapalı cezaevinde olan D17 koğuşunda Batuhan Çavuşoğlu abime sesleniyorum. Ben de kapalıya geliyorum abi. D17'ye gelebilirsem yanına geleceğim valla. Yine bak görüyorum değil mi, seni yalnız bırakmadım Batuhan abi. buradan Fırat Yılmaz abimin Batuhan abiye çok çok selam var. Aslan Miç abim, Mustafa Alan, onun da çok çok selam var. Açıktaki olan bütün tanıdıklarının selamı var Batuhan Çavuşoğlu abime.
0: Evet.
3: Ben de çok çok selam söylüyorum, gözlerinden öperim. Fırat Yılmaz abi, Batuhan abi duyuyorsan Fırat Yılmaz abiye mektup atacak mısın? Arkadaşların ismini de yazacak mısın abi? Onlara da istek atacakmış Fırat abi. Dokan evet. Abinin de selamı var. Bir de kapalıda olan B7'de Emre Tural abime, Melodu Tural abime, Serhat Tural abime, burada açıkta olan Vedat Aras abime, İzmir'in kralı, Ahmet Elcik kardeşime, Mehmet Elcik kardeşime, İdris Yörüklü abime, Radar Genç abime, Veli abime, sonra Kapalı'da olan Engin Akyüz abime, Emre Gümüş abime, Bilal Karakoç abime, Arif Dönmez abime, 2022'de yatmış olduğum B4 koğuşunda hala da orada mı ismini, yani orada olduğunu bilmiyorum. İnşallah oradadır, beni duyuyordur. Emin Başboğa abime, evet. Ekrem Kocaman abime çok çok selamım var abi.
0: Evet.
3: Bir de bu şarkıda kim? C6'daymış Emin Başboğa abi. Ona da çok çok selamım var abi.
0: Evet.
3: Bu şarkıda benden C17'de yatan Aydın abimin de selamı var. Aydın Karabulut.
0: Evet.
3: Bu şarkımda abi kapalı olan C17'deki Batuhan Çavuşoğlu abime gelsin. Gözlerinden öperim onun. Eyüphan'dan 3 gecedir yatamadım şarkısını ona armağan ediyorum.
0: Bir dakika, yazalım onu. Eyüphan 3 gecedir yatamadım.
3: Evet, doğrudur abi.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
3: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a
3: emanet. Hazar Durak abimin de selamı var.
0: Aleyküm
3: selam. İsmin neydi abi? Söyledim.
0: Tamam mıdır?
3: Hayrettin Kocaman abinin de selamı var.
0: Eyvallah.
3: Bu kadar abi.
0: Tamam, kendine iyi bak o zaman, Allah'a emanet.
3: Sen de abim benim, Allah'a emanet olsun. Ol, dikkat et, kolay gelsin.
0: Allah razı olsun. Bir halay arası veriyorum, hazır mıyız? Uyumak yok. Uyumuyoruz. Bu arada hatırlatmalarım olacak, yayını takip edin. Yayın saatimizi böyle ayarlayacağız artık. Nazilli ile Aydın'ı ayırıyorum ona göre. Ondan sonra telefonlara yetişemiyoruz diyorlar. Olmuyor, bir planlama yapacağım. Bunu duyuracağım size. Bugün olmayabilir ama haftaya garanti. Ölmezsek, sağ kalırsak farklı bir şey planlıyoruz. Hemen bakalım Kapalı'dan gelen kim abi var. Alo.
4: Selamünaleyküm abi.
0: Aleyküm selam.
4: Baba, ben yeni cezaevinden Kapalı'dan çıktım.
0: Evet.
4: Açığa çıktım.
0: Evet.
4: Aydın'dan açıktan çıktım baba. Aynen. Ben burada güzel dostlarım içine de yatıyorum şu an. Güzel dostlarım Kapalı'dan çıktım. Güzel dostlarım da yatıyorum şu an.
0: Tamam.
4: Namı değer Kayo kardeşim de var. Allah razı olsun. Dur bir kardeşim. Hepsini söyleyeceğim. Abi ben yeni çıktım, biliyor musun? İstek dediler, böyle dedi, abiler dedi, kıramaz dedi. Ben de Kapalı'dan şimdi C7'de yatmakta olan İsmet Öge amcaoğluma, Sefa Kurtulan kardeşime, Adil Eksen'e, Ferdi İşten,
0: evet.
4: Ali Kurtulan, Mustafa Kurtulan, Ali Kurtulan, Mert Hazır, Aydın'da Apıs Şen, Tübet Şen. Gerisini saymıyorum başkanım. Mert Hazır gene okuyorum. Mert Hazır kardeşim zaten Çineli, ne demin burası? L Çineli açıkta yatmakta namı değer Mert Hazır kardeşim. Çok güzel abim yatan Özgür Kurtulan. Ali Gece Kurtulan kardeşim, abim. Namı değer aslanların gelme kayıl mudur, namı değermiş kayılmış. Tamam, gerisi yaka. Nazilli de Aydın Arıge, Mehmet Öge. Bizler okumamış ama olsun. Ben yeni Kapalı'dan çıktım, bana okumamış, kalbim kırık onlara. Olsun. Önemli değil. Dalamadan'a Hakan Öge'ye gelsin.
0: Evet.
4: Özgür Kurtulan selam var mı sana?
0: Aleyküm
4: Mert selam. Mert Hazır'dan da C12'ye selamı var. Yaşar Çatalbaş'a, Olcay Çatalbaş. Okumamış.
0: Var mı başka?
4: Diyeceklerim bu kadar. Bir de Kapalı'da yatmakta olan Gül Kayısı'na gelsin Özgür Kurtulan'dan. Bütün parçalar ona gelsin. Tahir Uçar'dan da sizden çok çok çok rica ediyorum. Bak bugün çıktım. Bir dakika. Bugün çıktım. Ben bile kendimi çekemiyorum Tahir Uçar'dan.
0: Tamamdır.
4: Baba seni seviyorum. Allah'a emanet ol. Kayo kardeşim bir şeyler söyleyecek. Söyle kardeşim. Namı değer Kayo Aslan abisine, namı değer Aslan abisine Sergen Aykut'a.
0: Tamamdır.
4: Gelsin diyor.
0: Eyvallah.
4: Bütün istekler. Hadi öptüm abim benim. Yine benim amca çıkanı var, Ögeler.
0: Evet.
4: Tamam mı? Bir İsmail Öge var kapalıda. Onu çok seviyorum. Akıllı olsun, benim canım sıkmasın, kapalıya gelir. Hadi Allah'a emanet olun.
0: Eyvallah. Halay arası, halay arası. Halay bitince görüşürüz. DJ Baykeleş'le Arıza Show.

0: Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Türkiye Vesio saatlerimiz 21.53. Bakın tekrardan söylüyorum. Kapalıdan yeni çıkmış olanlar. Kapalıdan yeni çıkmış olanlar arasınlar. Ve bakalım hatta kim var. Alo.
1: Alo, kolay gelsin abi.
0: Allah razı olsun.
1: Ne yapıyorsun abi, nasılsın?
0: İyiyim, sen nasılsın?
1: İyiyim abi, çok şükür ya. Aydın şey, Nazilli Açık Cezaevinden arıyorum abi, oradan bağlanıyorum. Az önce bağlanmıştım abi, ismim Mutlucan Sert, ismini söyleyemediklerim vardı abi, aklıma daha yeni geldi. Ama şarkım aynı şarkı, Basan Çalışoğlu'na
0: hızlıca say. Olsun.
1: Yage abime gelsin, Çağlar Başkan'a gelsin, İzmir Şakran'da yatmakta olan Baran Tural, canım kanım her şeyim ona gelsin. Sonra kim? İlhan Öre abime gelsin, Aydın İsmail Orasan abime gelsin, Aydın Bulun abime gelsin, Caner abime gelsin, Ahmet Elcik kardeşime gelsin tekrardan, evet. Ahmet abime gelsin, Vedat Aras abime gelsin, İzmir'in kralı. Buradan evet. Hepsine çok çok selamım var abi. En büyük silahları, sabırları olsun. Allah da şahitmiş abi zaten.
0: Eyvallah.
1: Hepsini çok seviyorum. Çok çok selamlarımı iletiyorum abi. Geceleri güzel olsun. En kısa sürede Allah ailelerine kavuşturmayı nasip etsin abi.
0: Amin. O zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet.
1: Ben de abi, Allah'a emanet
0: ol.
1: Hayırlı akşamlar.
0: Evet, Türkiye Vesio saatleri 21.55. Bu arada 0532 686 7837, WhatsApp'tan yazıyorsunuz bize. WhatsApp'tan yazıyorsunuz 0532 686 7837. 532 686 7837. Bakın kapalıdan çıkmış olan kişiler arasın diyorum. Araştırırım. Kapalıdan çıkmadığını duyarsam bir daha yayını almam. O kadar diyeyim yani. Ben bak burada hani güzellik yapmaya çalışıyorum. Onu baştan söyleyeyim. Bakalım hemen kim geldi. Alo.
2: Alo.
0: Evet, kiminle görüşüyorum?
2: Selamünaleyküm abicim, kolay gelsin. Ben Ali İhsan Gülfidan.
0: Ali İhsan Gülfidan. Kapalıdan doğru mı geldin?
2: Yok abi, kapalıdan çıkalı 5 ay oldu benim de.
0: He.
2: Kapalıda yatan abilerime bir seslemek istiyorum.
0: Normalde bu saati sadece kapalıdan yeni çıkmışlar için yapıyorum da, hadi say hızlıca.
2: Valla eyvallah abicim. Bayağıdır hastaydım biliyorum abi, bayağıdır bağlanamıyordum.
0: Ondan zaten bir şey demiyorum, hadi sen say hemen.
2: Valla sağ ol abicim. Abicim, Aydın Etipi Kapalı Rezenfas Kurumu'nda yatmakta olan abim Poyraz Gülfidan. Amcam Serdal Yeldi. İrfan Kurtulan, Adil Eksen, Ali Kurtulan, Ferdi İçten, Sefa Kurtulan, Baba Kartal, ona gelsin. Bir de abicim, yanımda kader mahkum yapmış olduğum arkadaşlarım. Yıldıray Gül, Namı Diğer Yıldocan, Fesi Aydın, Ahmet Öpöz. Lan hepsini yesin, senin adın nedir? Mehmet Öcal. Mehmet Öcal'a gelsin abicim bir de.
0: Evet.
2: Şarkımı söyleyeyim abicim. Özellikle Poyraz Gülfidan'a gelsin bu şarkım. Dün bir şarkı istemişti abicim, ben o şarkıyı bulamadım. Daha doğrusu unuttum. Gökhan Gerçek, Zarardayım Ziyandayım. Benden Poyraz Gülfidan'a gelsin abicim.
0: Bir dakika, Gökhan Gerçek, Zarardayım Ziyandayım.
2: Ziyandayım. Tamamdır. Poyraz Gülfidan'a gelsin. Özellikle İrfan Kurtulan'ın ikisine gelsin abicim.
0: Tamamdır. O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
2: Bir de Erol İpek'e gelsin abicim.
0: Tamam, ona da gelsin. Var mı başka?
2: Hadi kolay gelsin abicim, Allah'a emanet olun.
0: Sen de. Sağ olasın, kendine iyi bak. Evet, tekrardan diyorum, kapalıdan yeni çıkmış, yeni açığa gelmiş, kapalıdakilerin ismini hatırlayan, böyle bol bol kapalıdakilerin ismini sayacak olan buyursun gelsin. Kapalıdakilerin daha çok ihtiyacı var şu an buradan ismini duymaya. Hani benim tanıdığım Raif var, Egemen var, onlara da sevgiler selamlar olsun. Özellikle ama özellikle kapalıda olan herkese sevgiler, selamlar olsun. 0532 686 7837 0532 0532 686 37. WhatsApp'tan isteklerinizi isteyebiliyorsunuz. 0532 686 78 37.

Evet, yoksa canlı yayını kapattım abi. Varsa bekliyorum. Yoksa canlı bağlantı almayacağım artık. Normal ben sizlere müzikler armağan edeceğim. Serkan'a Serkan'a. Anladı o.

Al Serko. Serkan. Serko diyecektim de. Yagi. Sana da gelsin. Serkan görüyorsan böyle karşıdan izle onu. Neyse. Türkiye ve Söz saatleri 22. Devam edelim. Devam edelim. Ben şöyle bakıyorum. Ne yaparım diye. Birçok şey yapabiliriz şu an. Ben şöyle güzel şarkılar göndereyim. Ben bir tane şarkı çalacağım ya. Bir dakika ya. Bakıyoruz. Evet, çok güzel bir parça. Paraları basmayı gördün mü? Değil mi? Gelsin, ben bunu vallahi eskiden çok severdim ya. Gelsin bakalım. Paraları yabancılara saçmayın. Tanıdıklara saçın. Ne olur ne olmaz. Yabancıya gitmemiş olursun.

0: Birbirinden güzel parçalar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Şimdi güzel bir parça göndereceğim ben. Ne ağlar ne gülersin Azer Bülbül'den. Azer Bülbül ve Eyüp Han'dan özellikle geliyor bu güzel parça. Onunla ben sonrasında zaten sizlerin de seçmiş olduğu parçalardan da yer yer çalmaya başladı. Haydi bakalım, bu güzel parça benden tüm kader mahkumları için geliyor.
1: Ben de yalnızım tanrım. Ya ben neyim? Ya ben neyim o zaman? Ya ben neyim o zaman?

sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından ya ayrı gibiyim.

Allah'ın kullarından.

Evet, güzel bir Azer Bülbül çalışması geldi kulaklarınıza. Bu arada 0532 686 7837, sadece ve sadece WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. 0532 686 7837. Ve yine güzel bir parça istenmişti, o geldi bakalım.

Evet, bugün de vedamızı artık yapalım değil mi? Evet, sizlerin seçmiş olduğu parçalar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Bugünlük de benden bu kadar. Türkiye Vestiyo saatlerimiz 22.48. Yayında beni yalnız bırakmayan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Yine haftaya salı günü görüşmek, buluşmak ümidiyle. Hepiniz hoşça kalın, dostça kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Geliyor sizin seçtiğiniz parçalar. Haydi bakalım.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: IFM Reklam.

Umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bildiğim

0: Hay FM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güveni ve kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
0: Ay FM Reklam.

0: FM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel, hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM reklam.

Ağlama baba. Şeref ağlamaz. Bugün benim düğünüm var. Hey anam hey. Hilal vurmuş kanım üstüme. Ağlama baba. Şeref ağlamaz. Gayrı ruhum bayraktır benim. Dalgalanır vatan üstüne. Yeşil ırmağı Fırat'a, Gediz'i Dicle'ye kavuşturur. Erciyes'i Ağrı'yla, Kaçkar'ı Toros'la, Maden Dağı'nı Ulus Dağı'yla buluşturur. Bu bayrak türküdür baba. Rize'de çay, Isparta'da gül kokul, Aydın'da zeybek, Erzurum'da dadaş türküler. Antep'te şahin, Köroğlu'yum zulme karşı durmaya, Dadanoğlu'yum afşar ellerini yeniden kurmaya. Ağlama baba, şeref ağlamaz. Neden ay yıldız nazlıdır? Çünkü hep çocuktur bir yanımız, hep Alkınalıyız. Şimdi şehidim, anamın eline bırakılan boynu bük künyeyi, yaralı bir yurdum. Yaşasam yine Mehmet'in oğlu Ali olurdu. Ağlama baba, şeref ağlamaz. Şeref ağlamaz. Özlediğinizde beni, künyemi kaldırın bayrağa doğru. Al şafaklarda yüzen al sancak tadında türküler söyleyin. Ağlamayın, gönlünüz türkülerle dolsun. Son sözüm bu,

kırmızı ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bildim

Hasret bana göre değil. Yokluğunu ben çekemem. Bana vazgeç deme sakın. Bana vazgeç deme sakın. Vazgeçemem. Vazgeçemem. Vazgeçemem.

0: geçemem.
1: Vazgeçemem.
0: Her şeyden vazgeçerim de bir tek senden vazgeçemem. Vazgeçemem.
2: IFM reklam.
3: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler Aydın.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
4: IFM reklam.

dolmuş sayfalarım, tükenmiş kalem. Kendime bir ceza vermeliyim ben. Hiç huzur vermedi bana bu alem. Başımı taşlara vurmalıyım ben. Kendime bir kurşun sıkmalıyım ben. Beynime bir kurşun sıkmalıyım ben. Sıkmalıyım ben.

0: Hay FM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel, hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: Ay FM reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş, mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B, Efeler, Aydın.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: Ay FM reklam.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler Aydın.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel, hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM reklam.

0: FM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güveni ve kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler Aydın.
2: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM reklam.

gittin, bende gözlerin kaldı. İki yağmur damlası, iki mavi ayrılık. Gittin, şimdi yangınlar kaldı. İki yaralı yürek, iki sevdalı çığlık. Al, al götür beni. Dolu dizgin sevdalara. Al, al götür beni aydınlık sabahlara. Artık sensiz yaşayamam. Al götür beni o masum günahlara.